Franz Schubert'in Re majör 17 numaralı piyano sonatını piyanist Francesco Piemontesi seslendirdi. Sanatçının 28 Haziran 2025 tarihli resitali Franz Liszt'in tek bölüm halinde 1853 yılında bestelediği Si minör piyano sonatıyla devam ediyor.

28 Haziran 2025 tarihinde sahne alan piyanist Francesco Piemontesi, Franz Liszt'in Si minör piyano sonatını seslendirdi. Sanatçının resitali yine Liszt'e ait Hac Yılları adlı solo piyano süitinin İsviçre başlıklı ilk parçasıyla devam ediyor.

Franz Liszt'in Hac Yılları adlı solo piyano süitinden İsviçre başlıklı ilk parçayı piyanist Francesco Piemontesi seslendirdi. Sanatçının 28 Haziran 2025 tarihli resitali Franz Schubert'in Six Moments Musicaux başlıklı serisinden 6. parçayla sona eriyor.

Franz Schubert'in Six Moments Musicaux başlıklı serisinde yer alan son parçayı piyanist Francesco Piemontesi seslendirdi. Programımız yine Schubert'le devam ediyor. Bestecinin Schiller'in aynı adlı şiiri üzerine yazdığı Yunan Tanrıları adlı lidi dinliyoruz.

Franz Schubert'in Yunan Tanrıları adlı lideri tenor Christoph Pregardian ve piyanist Andreas Steyer'den dinledik. Programımızın bu bölümü Johannes Brahms'ın 1886 tarihli Opus 99 Fa majör 2 numaralı cello sonatıyla sona eriyor.

Johannes Brahms'ın 1886 tarihli Opus 99 Fa majör 2 numaralı cello sonatını cellist Leonard Elsinbro, piyanist Alexey Grinyuk eşliğinde seslendirdi. Euroradyo Noturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

1917 yılları arasında kaleme aldığı Opus 32 Gezegenler Suite'iyle başlıyoruz. 7 bölümden oluşan ve her bölümü Güneş sistemindeki bir gezegenle onun varsayılan astrolojik karakterinin adını taşıyan eseri José María Florencio yönetimindeki NFM Korosu ve Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

TRT Radyo 3 Notturno Gece Yayını devam ediyor. Ludwig van Beethoven'ın Opus 78 Fa Diez Majör 24 numaralı piyano sonatını ve John Foltz'un Kelt Uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Gustav Holst'un 1914

Gustav Holst'un Opus 32 Gezegenler başlıklı süitini Jose Maria Florencio yönetimindeki NFM Korosu ve Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Erken barok dönem bestecisi Dario Castello'nun Modern Stilde Sonatlar dizisinden 17. sonatla devam ediyoruz.

Dario Castello'nun 1629 tarihli eserler serisinden 17 numaralı sonatı Musica Fiata Köln topluluğundan dinlediniz. Francis Poulenc'un 4 kısa bölümden oluşan Karlı Bir Akşam başlıklı kantatı var sırada. Jan Pascal Tortelier yönetimindeki BBC şarkıcıları seslendiriyor.

Francis Poulenc'un Karlı Bir Akşam başlıklı kantatını Jan Pascal Tortelli yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Danimarkalı besteci Hilja Sehested'in 1908 yılında cello ve piyano için yazdığı 3 fantezi parçayla devam ediyoruz.

Hilda Sehested'in 3 fantezi parçasını cello'da Nina Reintoft ve piyano'da Malen Tastum seslendirdiler. 20. yüzyılın en önemli Slovak bestecilerinden

Ögen Suhan'a ait baladı Kornoda Peter Svanic ve Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Ludwig van Beethoven'ın 1809 yılında iki bölüm halinde bestelediği Opus 78, Fa diyez majör 24 numaralı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Piyanist Cedric Tiberghien, Ludwig van Beethoven'ın 1809 tarihli Opus 78 Fa Diez Majör 24 numaralı piyano sonatını seslendirdi. Antonin Dvořák'ın Rusalka operasından Aya Şarkı başlıklı ünlü soprano aryası var sırada. Soprano Yvonne Kenny seslendiriyor.

Antonin Dvořák'ın Rusalka operasından Aya şarkı başlıklı aryayı soprano Yvonne Kenny ve Vladimir Karmirsky yönetimindeki Melbourne Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 1990 doğumlu Norveçli kemancı Elbjørg Hemsing'in seslendireceği bir geleneksel ezgiyle devam ediyoruz.

Kemancı Elbjörg Hemsing düzenlediği geleneksel ezgiyi seslendirdi. Sanatçının 2019 tarihli konser kaydından dinledik. Programımız İngiliz besteci John Foltz'un 1930 yılında orkestra için kaleme aldığı Opus 28 Kelt Uvertürü ile sona eriyor.

0: İngiliz besteci John Foltz'un 1930 tarihli Celt Uvertürünü Ronald Corp yönetimindeki BBC Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radyo Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.

Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi.

Ulusal Halk Güvenliği ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'de hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi, sokak hayvanlarının %92'sini barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifade.

Adenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadelerine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Mecliste bu haftada yoğun gündem var. En düçük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif genel kurulda görüşülecek. Adalet Komisyonu 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemeyi ele alacak. Okul saldırılarını araştıran komisyonsa bakanlık yetkililerini dinleyecek. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Saldırıların hedefinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak olduğu belirtildi. Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırılara da yanıt olduğu kaydedildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı unsurlar 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambova İHA saldırıları düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezlerine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklaması yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak.

Türler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bu pazar sabahının dingin saatlerinde kültürler arası yolculuğumuza elektronik müziğin ruha dokunan örnekleriyle başlıyoruz. İlk parçamız Moldovalı yapımcı Michael F.K. ve İskoç müzisyen Endeli için 2019 tarihli ortaklığına ait. Dijital müzik platformlarında milyonlarca dinleyiciye ulaşarak çağdaş chillstep akımının klasikleri arasına giren parçaları Falling Apart.

Kültürler Arasında programında elektronik tınıların sinematik ve karanlık estetiğinde iz sürmeye devam ediyoruz. Rotamızı Britanya indie sahnesinin en karakteristik topluluklarından biri olan Editors'e çeviriyoruz şimdi. Çalacağımız parça grubun 2015 tarihli In Dream albümünün omurgasını oluşturuyor. Gotik pop ögelerin ve katmanlı analog synth altyapıların minimalist bir ses tasarımıyla buluştuğu No Harm.

Berlin'in minimalist elektronik dokusunu Avustralya'nın taze melodik tınılarıyla buluşturan kıtalar arası bir ortaklığa kulak veriyoruz. Alman yapımcı Alyosha Konstanti ve bağımsız sahnenin üretken ismi Liam Thomas'ın 2020 tarihli bu ortak çalışması dinleyiciyi yerçekimsiz bir alanda içsel bir keşfe davet ediyor. Peace of Mind.

Geleneğin kadim ritimleriyle modern elektronik kompozisyonların kesişim kümesine doğru derinlikli bir şekilde geçiyoruz. Karşımızda etno-elektronik sahnesinin dikkat çeken projelerinden Shukutopi var. Sanatçı, yerel kültürlerin spiritüel ve mistik ses peyzajlarını minimalist ambiyans altyapılarla yeniden inşa ediyor. 2021 tarihli Templo de Amor albümünden kelime anlamıyla teşekkür ederim ya da minnettarım anlamına gelen ve doğaya şükranı temel alan lirik çalışması Agradesco'yu dinliyoruz. Müzisyene vokalde Lavlenko eşlik ediyor.

Müzikal rotamızda Brezilya'nın çağdaş elektronik sahnesine gelenekle modernitenin o organik füzyonuna uzanıyoruz. Renato Rocha bilinen sahne adıyla Krupp, yerel folk unsurlarını derinlikli bir ses mühendisliğiyle yeniden yorumlayan bir müzik prodüktörü. Dinleyeceğimiz parçanın adı olan Jueira, Portekizce'de tahılı samandan ayırmak anlamına geldiği gibi mecazi bir arınma ve süzülme sürecini de ifade ediyor, dinliyoruz.

Kaf var sırada. Sanatçı, müziğini insan zihninin sınırlarını genişleten ve ruhsal sağaltım sağlayan bir araç olarak konumlandırdığını söylüyor. Kadim davul ritimleriyle meditatif ambient dokuları hipnotik bir şekilde harmanladığı 2007 çıkışı A Warning from the Elders albümünden dinliyoruz. Heart Warriors.

Müzikal yolculuğumuza elektronik müziğin en dingin sularında Balearic akımının köklerine inerek devam ediyoruz. İngiliz prodüktör ve besteci Phil Mice'ın 1990'larda Ibiza'nın efsanevi mekanı Café del Mar'da chill out kültürünün dünya çapında bir müzik disiplinine dönüşmesine öncülük eden sanatçılarından biri. Akdeniz sınırlarını modern altyapılarla sentezlediği projesi Cantoma hala elektronik müzik sahnelerinde sıklıkla tercih ediliyor. Mice'ın 2003 çıkışı ilk albümünden İspanyol gitarlarının sıcaklığını gün batımı atmosferiyle sunan klasikleşmiş eseri mikrofonlarımızda Marisi.

Programımızın sonuna yaklaşırken elektronik müzik tarihinde Viyana ekolü olarak bilinen ve 90'ların sonuna damgasını vuran o yenilikçi döneme uzanıyoruz. Avusturyalı kült topluluk Sofa Surfers ve onların imza niteliğindeki eseri Sofa Rockers var sırada. Fakat bu parçayı orijinalinden bile daha büyük bir küresel fenomene dönüştüren haliyle paylaşıyoruz. Efsanevi Kruder and Dorfmeister ikilisinden tanıdığımız prodüktör Richard Dorfmeister'ın parçanın mimarisini derin dub ritimleriyle ve ağır başlı bas yürüyüşleriyle yeniden inşa ettiği sevilen remixiyle Sofa Rockers sizinle.

Kültürler arasında yolculuğumuzun bu haftaki son durağında Ant Dağları'nın kadim rüzgarlarını dijital çağ ritimleriyle buluşturan Arjantinli prodüktör Lagarty Heondo var. 2019 çıkışlı Halyaya albümü adını yerli halkların yaşamı kutsamak için kullandıkları kadim bir sözcükten alıyor. Sizin için seçtiğimiz parça Milenyo. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Murat Yumak ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser, Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Opus 22 Si Minör Piyano Konçertosu. Piyano sanatçısı Jean-Louis Steuermann ve Moskova Oda Orkestrası birlikte yorumluyor.

Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Opus 22 Si minör piyano konçertosunu piyano sanatçısı Jean-Louis Steuermann ve Moskova Oda Orkestrası'nın yorumundan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser Peter Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 74 Si minör senfonisini Antal Dorat yönetimindeki London Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Adagio Allegro non troppo, Allegro con grazia, Allegro molto vivace, Finale Adagio Lamentoso.

Peter Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 74 Si minör senfonisini Antal Dorat yönetimindeki London Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Murat Yumak ve sunan ben Neslihan Pakel. Yeniden birlikte olmak umuduyla hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserlerden, yorumlardan bir program hazırladık bugün de sizler için.

Sinyalimizin ardından Wolfgang Amadeus Mozart'ın 100 köhel sayılı re majör kasasyonundan andante olan 6. bölüme yer verdik. Bestecinin bir numaralı serenadı olarak da bilinen bu güzel eserinden dinlediğimiz bölümde St. Martin Akademisi üyelerini Sir Neville Mariner yönetiyordu. Mozart, bestecilerin en büyüğüdür. Beethoven kendi müziğini yarattı. Ancak Mozart'ın müziği o kadar saf ve güzel ki, insan bu müziği sadece onun bulduğunu hissediyor. Sanki bu müzik, evrenin içsel güzelliğinin bir parçası olarak her zaman var olmuş ve ortaya çıkarılmayı beklemiş. Değerli dinleyenler, sizlere aktardıklarımız Albert Einstein'dan geriye kalan düşüncelerdi. Mozart, çağdaşları tarafından

yandan eşsiz müzikal becerilere ve yeteneğe sahip bir insan olarak her zaman saygı görmüş. Sade, zarif ve duygu dolu melodileriyle her formda pek çok başyapıt notaya almış. Programımıza bestecinin 488 köhel sayılı La Majör 23 numaralı piyano konçertosundan Adagio bölümüyle devam ediyoruz. Solist ülkemizin değerlerinden Ayşegül Sarıca. 1993 yılının Eylül ayında Ankara'da kaydedilmiş olan yorumda Ankara Oda Orkestrası'nı Gürer Aykal yönetiyor.

Senaryo bölümünü sunduk sizlere. 1993 yılının Eylül ayında Ankara'da kaydedilmiş olan yorumda piyanistimiz Ayşegül Sarıca'ya Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrası eşlik ediyordu.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Mozart'ın 488 köhel sayılı La Majör 23 numaralı piyano konçertosundan

Fransız subay, gitarist, besteci François de Fossa 1775-1849 yılları arasında yaşamış. Gitara, müziğe olan ilgisi, aşkı askerliğiyle birlikte yol almış Fossa'nın yaşamında. Mesleki sorumluluklarından arda kalan zamanının çoğunu gitar çalmaya ve eserler yazmaya ayırırmış. Gitar ve gitarın da içinde yer aldığı oda müziği eserleri notaya almış olan Fossa'nın yapıtlarından maalesef çok azı günümüze ulaşmış. Çalışmaları hakkında solo gitar için yazdığı eserlerin teknik olarak ileri seviyede ve müzikal bakımdan çok zengin olduğu, oda müziği eserlerinde de bestecilik yeteneğinin sergilendiği söylenir. Programımıza Joseph Haydn'ın Yaylı Çalgılar Dörtlülerinden esinlenerek François de Fossa'nın iki gitara uyarladığı La Majör 1 numaralı Grand Duo'dan Adagio bölümüyle devam ediyoruz. Gitaristler Yuka Savioki ve Erik Stenstavor.

Değerli müzikseverler, Haydn'ın Yaylı Çalgılar dörtlülerinden esinlenerek François de Fossa'nın iki gitara uyarladığı La Majör 1 numaralı Grand Duo'dan Adagio bölümüne yer verdik. Gitaristler Yuka Saber

her şeydir. Bir duygu, bir dans, bir ritim, bir yaşam biçimi, bir argo, bir yasa. Benim için kesin beste formuna karşın doğaçlamaya olanak sağlayan zengin bir müzik demiş Astor Piazzolla tango için. Ülkesinde eleştirilen üslubuyla adını Paris'teyken duyurmuş, Nadia Boulanger ile çalışma imkanı bulmuş olan Piazzolla, Arjantin'e döndüğünde kurduğu toplulukla kendi stilini kabul ettirmeyi başarmış. Dönemin tanınan iki topluluğu için 200 civarında düzenleme yapmış. Beste siparişleri de alan Piazzolla, dünyanın önde gelen müzisyenleri ve orkestralarıyla çalışmış. Arjantin tangosu onun eserleriyle bir konser müziği niteliği kazanmış. Piazzolla'nın eserleri içinden iki gitar için yazdığı tango süitinden seçtiğimiz bölümle devam ediyoruz programımıza. Fakat bugün seçtiğimiz yorumda gitarların yerini bu kez fagotlar alıyor. Fraser Jackson fagotlara uyarladığı bu bölümü arkadaşları Nadina Mackie Jackson, Kathleen McLean ve Christopher Millard'la birlikte çalıyor.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Astor Piazzolla'nın iki gitar için yazdığı Tango Suite'inden ikinci bölümü bugün dört fagotun yorumundan sunduk sizlere. Müzisyenler Fraser Jackson, Nadina Mackie Jackson, Kathleen Macklin ve Christopher Millard'tı.

Müziğe adanmış yaşamlarda Fransız besteci, orkestra şefi, eleştirmen Reynaldo Hahn'ın A Chloris adlı şarkısını Susan Graham'in muhteşem yorumundan dinledik. Graham'in benim favorim diye bahsettiği bu güzel şarkıda piyanist Malcolm Martineau oldu.

Giuseppe Verdi'nin La Battaglia di Legnano operasından dinlediğimiz bu bölümde Österreichischer Rundfunk Senfoni Orkestrası ve Korosunu Lamberto Gardelli yönetiyordu.

Az önce yeni bir müzik dinledim. Fransız besteci Dolib'in Silvia Balesi. Onu daha önce piyano düzenlemesinden biliyordum. Ancak Viyana Orkestrası'nın harikulade icrasında özellikle de ilk bölümü beni tamamen büyüledi. Benim Kuğu Gölü, Silvia ile kıyaslandığında basit bir çöl.

Alçak gönüllü Çaykovski kaleme almış bu satırları destekçisi Nadejda von Meke yazdığı bir mektubunda. Oysa ki bestecinin Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel ve Fındık Kıran baleleri klasik balenin başyapıtları olarak yer alıyor müzik dünyasında. Fındık Kıran, büyük küçük prodüksiyonlar, yaratıcı dans koreografileriyle her sene dünyanın pek çok salonunda kapalı gişe sahneleniyor. Çocuklar ve onları Fındık Kıran balesine götüren büyükler Çaykovski'nin muhteşem müziği altında buluşuyor.

Viyanalı besteci Josef Lana, 17 yaşındayken iki keman ve gitarın yer aldığı kendi adını taşıyan bir topluluk kurmuş. Viyana ve çevresindeki kafe ve salonlarda dans müziği çalmış. Kısa zaman sonra bu üçlünün biyolacısı Johann Strauss olmuş. Josef Lana, Hofburg Sarayı'nın müzik yönetmenliğini, Volksgarten açık hava konserleri programlarının şefliğini ve Viyana'nın ikinci alay bandosu şefliğini üstlenmiş. İçinde çok sayıda valsin bulunduğu 200'ü aşkın eser notaya almış. Değerli müzikseverler, Josef Lana'nın sevilen valsi Die Romantika ile devam ediyoruz programımıza. Viyana Johann Strauss Orkestrası'nı Willy Boskowski yönetiyor.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Joseph Lana'nın Opus 167 Valsi di Romantica'yı Willy Boskovski yönetimindeki Viyana Johann Strauss Orkestrası'nın yorumundan sunduk sizlere.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik miksler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir tema ve Yunan mitolojisinden uyarladığımız birbirinden güzel iki masalla konuk olacağız. Tam bir saat boyunca radyolarınıza müzikli masallarda. Temamız altın. Ve bu temanın ifade ettiği kavramların, sembollerin sanatta, masallarda, müziklerde yansımaları. Masallarımız da Kral Midas'ın altınları ve Erisihto'nun açlığı. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir maden altın kadar hayranlık uyandırmamış. Binlerce yıldır kralların taçlarını, tapınakları, kutsal eşyaları ve sanat eserlerini süsleyen bu maden aslında yalnızca zenginliğin değil, çok daha derin anlamların sembolü olmuş. Paslanmaması, kararmaması ve ışığını yitirmemesi nedeniyle birçok uygarlık onu ölümsüzlüğün ve değişmeyen hakikatin simgesi olarak görmüş. Antik Mısır'da tanrıların ışığını taşıyan kutsal bir madde kabul edilmiş altın. Güneş nasıl her gün yeniden doğuyorsa, altın da zamanın yıpratamadığı bir metal olarak sonsuzluğu çağrıştırmış Mısırlılar için. Firavunlara yapılan altın maskeler, ölümsüz yaşama duyulan inancın bir parçası olarak görülmüş. Mezopotamya'da krallığın ve ilahi düzenin simgesi olmuş. Tapınaklarda ve kutsal eşyalarda kullanılmış, tanrıların dünyasına ait bir madde olarak görülmüş. Hint düşüncesinde ise sadece maddi zenginliğin değil, ruhsal olgunluğun da simgesi olmuş. Kadim metinlerde ve simgesel anlatımlarda altın, insanın içindeki saf ve değişmeyen özü temsil etmiş. Bu nedenle birçok tapınakta gösterişten çok ilahi ışığın yeryüzündeki yansımasının bir sembolü olarak kullanılmış. Dilerseniz tam da burada İtalya'ya uzanalım ve programımızın açılışını İtalya'dan bir besteciyle yapalım. Domenico Scarlatti ve onun Fa minör piyano sonatı. Bu güzel sonat, dingin, içe dönük ve yalın anlatımıyla altının dış parıltısından çok insanın içindeki gerçek değeri arayışını hatırlatırken, ünlü piyanistimiz Fazıl Say da değer katıyor parıltılı yorumuyla bu incelikli müziğe. Dinliyoruz.

Domenico Scarlatti'nin Fa minör piyano sonatını ünlü piyanistimiz Fazıl Say'ın yorumundan dinledik. Orta Çağ'dan Rönesans'a kadar uzanan sanat tarihinde altın yalnızca bir süsleme malzemesi olmamıştır. Özellikle Bizans ikonalarında ve Orta Çağ resim sanatında kullanılan altın zeminler gerçek güneş ışığını ya da bir manzarayı betimlemekten çok zamanın ve mekanın ötesindeki kutsal bir gerçekliği hissettirmek için tercih edilmiştir. Sanatçılar altının değişmeyen parlaklığını ilahi ışığın ve sonsuzluğun bir sembolü olarak görmüşler. Bu yüzden ikonalardaki altın fonları izleyiciyi günlük yaşamın dünyasından uzaklaştırıp manevi bir alana davet etmenin aracı olarak kullanmışlardır. Bu minik bilgilerden sonra şimdi dinleyeceğimiz eser Rus besteci Sergei Rachmaninoff'un Bütün Gece Ayini adlı yapıtının en etkileyici bölümlerinden biri. İncil'deki yaşlı Simeon'un huzur ve teslimiyet dolu duasını konu alan bu ilahi, Bizans'tan Rusya'ya uzanan Ortodoks ibadet geleneğinin müzikal bir yansımasıdır. Bizans ikonalarında altın nasıl ilahi ışığı ve zamandan bağımsız kutsal bir dünyayı simgeliyorsa, Rachmaninoff'un dingin ve derin koro yazısı da aynı manevi atmosferi seslerle hissettirir. Bestecinin Bütün Gece Ayini adlı eserinden Now Let Thy Servant Depart başlıklı 5. bölümü, Robert Shaw yönetimindeki Festival Singers'ın eşlik ettiği Carl Dent yorumluyor, dinliyoruz.

Rachmaninoff'un Bütün Gece Ayini adlı eserinden Now Let Thy Servant Depart başlıklı 5. bölümü, Robert Shaw yönetimindeki Festival Singers'ın eşlik ettiği Carl Dent yorumladı. Altın parıltıları saçan bu ilahi melodiden sonra Yunan mitolojisinden uyarladığımız ilk masalımızda sıra Kral Midas'ın Altınları. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Frigya ülkesinde Midas adında çok zengin bir kral yaşarmış. Sarayları, bağları, bahçeleri, sürüleri ve hazineleri varmış. Ama ne kadar çok altını olursa olsun ona hiçbir zaman yeterli gelmezmiş. Her gün hazinelerini sayar, altınlarının parıltısını seyretmekten büyük bir mutluluk duyarmış. Günün birinde şarap ve coşku tanrısı Dionysos'un yaşlı dostu Silenos, uzun süren bir şölenin ardından yolunu şaşırıp Midas'ın ülkesine gelmiş. Midas, yaşlı konuğu büyük bir saygıyla ağırlamış. Günler boyunca ona en iyi yiyecekleri sunmuş, dinlenmesini sağlamış. Sonunda Silenos'u güven içinde Dionysos'a götürmüş. Dionysos, dostuna gösterilen bu misafirperverlikten çok memnun kalmış. Bunun üzerine Midas'a dilediği bir armağanı vereceğini söylemiş. Midas uzun uzun düşünmeden konuşmuş. Dokunduğum her şey altına dönüşsün. Dionysos bu dileğin sonunda pişmanlık getireceğini sezmiş ama yine de sözünü tutmuş. Midas sarayına döner dönmez armağanını denemek istemiş. Bir meşe dalına dokunmuş, dal bir anda parlak altına dönüşmüş. Bir taşa dokunmuş, taş altın olmuş. Çiçekler, yapraklar, sütunlar, kapılar, elini sürdüğü her şey altına dönüşüyormuş. İlk başta büyük bir sevinç duymuş. Dünyada kendisinden daha zengin kimsenin olmayacağını düşünmüş. Fakat çok geçmeden acı gerçeği fark etmiş. Sofraya oturduğunda ekmeğe uzanmış. Ekmek altına dönüşmüş. Üzümleri ağzına götürmüş, onlar da sert altın taneler olmuşlar. Kadehindeki suyu içmek istemiş, su bile altına dönüşmüş. Ne yiyebiliyor ne de içebiliyormuş. İşte o zaman.

Man, sahip olmak istediği şeyin, yaşamın kendisini elinden aldığını anlamış. Büyük bir pişmanlıkla Dionysos'a yalvarmış. Ne olur bu armağanını geri al. Dionysos onun pişmanlığını görünce şöyle demiş. Paktolos ırmağına git. Irmağın sularında yıkan. Bu armağan senden ayrılacaktır. Midas söyleneni yapmış. Irmağın serin sularına girdiğinde altın dokunuşu bedeninden akıp gitmiş. Rivayete göre altın parçacıkları da ırmağın kumlarına karışmış ve Paktolos'un altınlı kumları böyle oluşmuş. O günden sonra Midas altının her zaman mutluluk getirmediğini öğrenmiş. Yaşamın değeri dokunulan her şeyi altına çevirmekte değil, ekmeği ekmek, suyu su olarak sevebilmekteymiş. Ve masal da burada bitmiş. Antik Yunan'ın bu eski masalı bize, gerçek zenginliğin sahip olduklarımızda değil, tadına vardığımız bir lokma ekmekte, içtiğimiz bir yudum suda, sevdiğimiz bir insana dokunabilmekte ve paylaşabildiğimiz güzelliklerde saklı olduğunu fısıldar. Ve belki de masalın en derin mesajı şudur. Altın ışığı yansıtır ama yaşamı yaratmaz. Masalda Midas, kadim kültürlerin ilahi ışık, bilgelik ve ruhsal olgunluk olarak gördüğü altını yalnızca maddi zenginlik olarak algılar. Bu nedenle efsane aslında altının anlamını yanlış okuyan insanın trajedisini anlatır. Küçük bir not. Efsanede geçen Paktolos ırmağı, günümüzde Manisa'nın Sarili ilçesinden geçen Sard çayı ile özdeşleştirilmektedir. Antik çağda Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes antik kentinin hemen yakınından akan Paktolos ırmağı, gerçekten de altın bakımından zengin alüvyonlar taşımaktaydı. Ayrıca Lidyalılar tarihte standartlaştırılmış ilk madeni paraları basan uygarlık olarak da bilinirler. Bu güzel masal ve kısa bilgilerden sonra antik Yunan mitlerinde sıklıkla karşımıza çıkan bir çalgıdan bahsedeceğiz biraz. Apollon'un altın liri. Mitolojilerde bu çalgının Hermes tarafından bulduğu bir kaplumbağa kabuğuna teller takarak icat edildiği ve sonra da müziğin, şiirin ve ışığın tanrısı Apollon'a armağan edildiği anlatılır. Apollon da lirin ebedi koruyucusu olmuş, mitlerde bu çalgı çoğu zaman altın lir olarak tasvir edilmiştir. Apollon'un altın lirindeki altın bir çalgı malzemesinden çok sanatı, bilgeliği, tanrısal ışığı ve ilahi düzeni anlatan bir semboldür. Bu güzel çalgının bizim zamanımızdaki sesini duymak için Fransa'ya uzanalım ve Claude Debussy'yi konuk edelim radyolarımıza. Bestecinin arp ve yaylı orkestra için bestelediği Dans Sacre ve Dans Profan, yani Kutsal Dans ve Dünyevi Dans başlıklı iki bölümden oluşan eseri, kutsal olanla gündelik yaşam arasında zarif bir karşıtlık kurar. Bu güzel müziği Amsterdam Senfoniyetta'nın eşlik ettiği Lavinia Mayer'ın naif yorumundan dinliyoruz.

Claude Debussy'nin Arp ve Yaylı Orkestra için bestelediği Dans Sacre ve Dans Profane başlıklı naif eserini Amsterdam Senfoniyetta'nın eşlik ettiği Lavinia Mayer yorumladı. Afrika kadim kültüründe değerli bir maden olmasının dışında gücü, bilgeliği, ataların mirasını ve manevi otoriteyi de simgeleyen kutsal bir sembol olarak görülmüştür altın. Bugün dünyanın en önemli Afrika sanat eserleri arasında yer alan altın ağırlıklar, takılar ve törensel eşyalar da bu anlayışın izlerini taşır. Yolumuz hazır Afrika'ya düşmüşken, Batı Afrika'nın en zarif çalgılarından biri olan 21 telli Kora'dan bahsetmemek, sesini dinlememek olmaz. Yüzyıllardır griot adı verilen ozanlar ve anlatıcılar tarafından çalınan kora, tarihin, bilgeliğin ve kültürel hafızanın sesi olarak kabul edilir.

ilginç bir çalgıdır. Şimdi dinleyeceğimiz eser Malili koro ustası Tumani Diabate ile Londra Senfoni Orkestrası'nın ortak çalışması olan Cantilo's Dream. Clark Randall yönetimindeki Londra Senfoni

keyifli ilginç müziği dinledik. Bu güzel müzikten sonra ne dersiniz? Yunan mitolojisinden uyarladığımız ikinci masalımıza kulak verelim mi? Erisihto'nun bitmeyen açlığı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Teselya'da Erisihton adında güçlü ama kibirli bir kral yaşarmış. Tanrılara saygı göstermez, kutsal sayılan hiçbir şeye değer vermezmiş. Bir gün bereket ve tarım tanrıçası Demeter'e adanmış, kutsal koruya gitmiş. Korunun ortasında göğe kadar yükselen yüzlerce yıllık görkemli bir meşe ağacı varmış. İnsanlar bu ağacı kutsal bilir, dallarını çelenklerle süsler ve tanrıçaya dualar ederlermiş. Erisihton ise bunların hiçbirini aldırmamış, adamlarına ağacı kesmelerini emretmiş. Kimse bu buyruğu yerine getirmeye cesaret edememiş, bunun üzerine baltayı kendi eline almış. İlk darbeyi vurduğu anda ağacın gövdesinden kan aktığı söylenirmiş. Ağacın içinde yaşayan kutsal peri acıyla inlemiş. Çevrede bulunanlar korkuyla geri çekilmişler. Ama Erisihton durmamış. Baltasını tekrar tekrar savurmuş. Sonunda dev meşe büyük bir gürültüyle yere devrilmiş. Demeter, kutsal ağacına yapılan bu saygısızlığı görünce çok öfkelenmiş, intikam almak için açlığı çağırmış. Açlık, buz gibi dağlarda yaşayan korkunç bir varlıkmış. Kemikleri derisinin altından seçilir, gözleri çukurlara gömülür, ne kadar yerse yesin asla doymazmış. Gece olunca açlık Erisihton'un yanına gitmiş ve nefesini onun göğsüne üflemiş. Sabah olduğunda Erisihton dayanılmaz bir açlıkla uyanmış. Yemeye başlamış. Yedikçe daha çok acıkmış, bir sofrayı bitirmiş. Ardından bir başkasını istemiş. Ambarlar boşalmış, sürüler kesilmiş, mahzenlerde ne varsa tükenmiş. Ama açlığı hiç dinmemiş. Bütün servetini yiyecek satın almak için harcamış, yine de doymamış. Sonunda elinde yalnızca kızı kalmış. Onu bile satmak zorunda kalmış. Fakat deniz tanrısı Poseidon'un armağanı sayesinde kızı istediği zaman başka bir kılığa girebiliyormuş. Her satıldığında başka bir şekle dönüşüp kaçıyor, yeniden babasının yanına dönüyormuş. Erisihton onu tekrar tekrar satıyor, kazandığı parayla yine yiyecek alıyormuş. Ama ne kadar yerse yesin açlığı büyümeye devam etmiş. Sonunda artık yiyecek hiçbir şey bulamamış, açlığı öylesine korkunç bir hal almış ki kendi bedeni tükenmiş. Böylece Erisihton doymaz arzularının kurbanı olmuş. İnsanlar bu öyküyü yüzyıllar boyunca anlatmışlar. Çünkü tanrıların verdiği ceza yalnızca açlık değilmiş. Asıl ceza insanın içinde hiçbir zamanda olmayan bir boşlukla yaşamaya mahkum olmasıymış. Ve masal da burada bitmiş. Kral Midas'la Erisihton'un masalları birbirine zıt gibi görünür ama aslında her iki masalın da özü aynıdır. Antik Yunan'da hibris yani ölçüyü aşma ve sınır tanımama düşüncesi insanın en büyük tehlikesinin doyumsuzluk olduğunu anlatır. Bu yüzden altın kadim kültürlerde bilgeliğin, ölçünün ve insanın kendi arzularını dengeleyebilmesinin de parlak bir sembolüdür. Japon kültüründe çoğu zaman sessiz bir zarafeti temsil etmiştir altın. Tapınaklarda, katlanır paravanlarda, geleneksel sanat eserlerinde gösterişten çok ışığın ve dinginliğin ifadesi olmuş, mekanları manevi bir aydınlıkla buluşturmak için kullanılmıştır. Dilerseniz Japonya'da kısa bir mola verelim ve iki Japon müzisyeni konuk edelim radyolarımıza. Saksofon sanatçısı Nobuya Sugawa ve piyanist Minako Koyanagi'nin incelikli yorumundan dinleyeceğimiz Astor Piazzolla tangolarından başlıklar sırasıyla şöyle: Cafe 1930 ve Night Club 1960.

Saksafon sanatçısı Nobuya Sugawa ve piyanist Minako Koyanagi'nin incelikli yorumuyla Astor Piazzolla tangolarından Cafe 1930 ve Night Club 1960 başlıklı güzel müzikleri dinledik. Altın temasının ve ifade ettiği kavramların, sembollerin, masallardaki, müziklerdeki yansımalarını kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler, ilginç çalgılar ve pek tabii ki Yunan mitolojisinden uyarladığımız Midas'ın altınları ve Erisihto'nun açlığı masallarıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim.

0: Dünyanın ezgileriyle düşlerinize ilham olup sizleri hayali bir yolculuğa çıkarıyoruz. Çağrı Çetin Sel'in hazırlayıp sunduğu Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın.
1: Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nun seslendirdiği şarkılara yer verdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve spikeriniz ben Sezin Zor, hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza Friedrich Gulda'nın bestelediği Concertino 2 bölümüyle başlayacağız. Gökçen Koray'ın şefliğindeki koromuzun yorumuna piyanoda Seval Irmak eşlik edecek.

Sıradaki eserimiz Yüzsüz Miyerşah. Çoktan akşam oldu. 16. yüzyılın ünlü bestecilerinden Polonyalı Vaclav Szamotyn'un eseri Gökçen Koray yönetimindeki koromuzun sesinden sizlerle.

Son eserimiz To Be Sung on the Water. Samuel Barber'ın 1968'de tamamladığı şarkı, güzelliğin dalgalar gibi gelip geçtiğini anlatıyor. Gökçen Koray'ın yönettiği koromuzdan dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Çok Sesli Gençlik Koroları programımız burada sona eriyor. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve

0: Mikrofonda ben Sezin Zor. Müzik eşliğinde sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Parlar kalpler sevinç, coşar coşar neşe.
2: TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları. Hazırlayanlar TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları. Güneşi

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Bugün saat 12'ye dek sizlerle neoklasik müziğin seçkin örneklerini paylaşacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Uzun Çalar köşemizin bugünkü konuğu Stephen Mochio'nun Scenes from a Velvet Room, Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümü olacak. Celine Dion, Miley Cyrus ve The Weeknd gibi isimlere şarkı yazarlığı yapmış olan Stephen Mochio, caz esintili solo albümü Scenes from a Velvet Room'da Toronto'daki bir otelde piyanist olarak geçirdiği ilk günlerine geri dönüyor. Bestecinin cümleleriyle, "Kadife Bir Odadan Sahneler, oyunun inceliklerini öğrendiğim bir çıraklık döneminin portresidir. 20'li yaşlarımın başlarında Toronto'da 5 yıldızlı bir otelin loş, cilalı, sakin lobisinde piyanonun başında yalnızdım. Önümde sahneler açılırken çalıyordum. Güç, aşk, ego, yalnızlık, dağılmamak için rol yapan insanlar. Böyle bir odada daha sert çalarak hayatta kalamazsınız. Tam olarak ne kadar az vereceğinizi bilerek hayatta kalırsınız. Ne zaman geri çekileceğinizi, ne zaman sessizliğin hasar vermesine izin vereceğinizi bilerek. Bu kısa öyküler o sınırdan geliyor. Gerilim, kontrol, hissedilen ama asla dile getirilmeyen şeyler. İşte etkilemeye çalışmayı bıraktığım ve bir odayı nasıl ele geçireceğimi öğrenmeye başladığım yer burası." Albümden ilk olarak Positano radyolarınızda.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında Stephen Mochio'nun Scenes from a Velvet Room, Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümünü Uzun Çalar köşemizde konuk ediyoruz. Albümden Melt isimli eseri dinledik. Şimdi sırada Bossa Nova. Bossa Nova'nın neoklasik müzik sınırlarını esnettiği bir gösteri.

I Break Everything I Love. Stephen Mocho'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümünden dinledik. Sırada albümden son olarak Beneath the Amber Hour, Kehribar Saatinin Altında.

0: Bugün Uzun Çalar köşemizde Stephen Mochio'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümünü konuk ettik. Şimdi bu albümden ilhamla hazırlanan bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Stephen Mochio'yu karışık kaset köşemizde de bırakmıyoruz ve kendisinin Tales of Solace isimli albümünden Burgundy isimli eseri dinledik. Adeta Uzun Çalar köşesinde konuk ettiğimiz albümünün ayak izleri gibi bir eserdi. Şimdi sırada Lumiere. Bestecinin üslubu biraz değişiyor ve özgün müziğinin başka bir yönünü sergiliyor.

Shin Suzuma, Dawn Chorus albümünden Intermezzo isimli eseriyle bizlerleydi. Bestecinin sürprizlerle dolu bir armoni dünyası var. Sırada bu dünyadan All Is Forgotten.

Gabriel Olafs'ın Solon Island's Complete Works isimli albümünden The Drifter isimli eseri dinledik. Yolculuğumuz bizi bugün Kuzey Avrupa'ya, İzlanda topraklarına, biraz İzlanda'nın neoklasik müzik tınılarına doğru sürükledi. Şimdi yine aynı besteciden Gabriel Olafs'tan bir eser daha dinleyeceğiz. Kendisinin Lullabies for Piano and Cello Deluxe albümünden Fantasia. Steini Sigurdardottir eşlik ediyor.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, bugün bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celairoğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan, direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ülkede yayımlanan makalede Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret ediyor. Hakan Fidan, başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilimle Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından da kabul edilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gücüne yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran'sa Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu, Kuveyt'teki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. Reuters haber ajansı da Irak'ın Erbil kentindeki Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunun yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail, 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas, saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Ticaret Bakanlığı, engelli araç ithali işlemlerinde dijital randevu sistemini uygulamaya alıyor. Eylül ayında yürürlüğe girecek yeni sistemle komisyon değerlendirmeleri e-devlet üzerinden alınacak randevularla yapılacak. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçında ise İran'la mücadele edecek. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde

0: kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Türkiye-İran maçı saat 14'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

0: -80.
1: Merhaba.
2: Almanya'dan Peter Schilling 1982'de yayınladığı ilk albümüyle konuğumuz oluyor. Wenn du

0: Dann Trug der Schein, Peter Schilling'in 1982'de yayınladığı ilk albümü Fehler im System'in açılış parçasıydı. Almanya ve Avusturya liseleri dışında başta İngiltere olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin müzik liselerinde çok dikkat çekmeyi başaramayan bu albüm, Avusturya liselerinde ise 4. sıraya kadar yükselmişti.
1: Nach vielen tausend Jahren hat die Erde nun den Menschen satt. Sie gibt die Atmosphäre auf und schaltet die Computer aus. Die erste Fehlinformation verursacht dann die erste Kette.

45'liği liseleri alt üst etmeyi başarmıştı. Peter Schilling'in bütün kariyerindeki en önemli başarısı sizlere şimdi çalacağımız Major Tom adlı parça. David Bowie'nin 1969'da yarattığı albümlerindeki kurmaca karakterini yeniden gündeme taşıyan Schilling, bu 45'li ile ülkesi Almanya'da zirveye yükseldi. Major Tom'un hem Almanca hem de İngilizce düzenlemeleri sadece Avrupa liselerinde değil, Atlantik'i aşıp Amerika Birleşik Devletleri'nde de boy gösterdi.

Peter Schilling az önceki Major Tom 45'liğinin başarısına izleyen parçaları ve albümleriyle ulaşamadı. 1984'te 120 Grad albümünü yayınlayan Alman müzisyen bir yıl sonra izleyen çalışması Things to Come'a imza attı. 80'lerdeki son Peter Schilling albümü bir toplamaydı. 1986-1989 yılları arasında albümlerinde yer almayan 45'likleriyle boy gösteren Peter Schilling, 80'leri toplama albümü The Different Story ile kapattı.

0: Az önceki Fehlerin Sistem, Peter Schilling'in bugün sizlere bahsettiğimiz 1982 yılı çalışmasına adını veren parçaydı. Alman müzisyen, halen devam eden müzik kariyerinin ilk albümünden son olarak Ich hab keine Lust'la konumuz oluyor.
1: Täglich Informationen

1978'de tamamı kadın üyelerden kurulu bir grup olarak ortaya çıkan The Go-Go's, 80'lerin ortasında başarılı bir solo kariyer başlatacak Belinda Carlisle'ı müzikseverlerle tanıştırmıştı. Amerikalı grup 1982'de yayınladığı Vacation adlı çalışmasından seçtiğimiz parçalarını seslendirecek. İlk olarak albüme adını veren açılış parçası radyolarınızda, Vacation.

Vacation, The Go-Go's'un ikinci albümü. 1982'de Amerikan listelerinin 8. sırasına kadar yükselen bu çalışma içinden 4.45'lik çıkardı. Bu single'lardan albüme adını veren Vacation'la aslında bir cover olan Cool Jerk, Atlantik'i aşıp İngiltere listelerinde de boy gösterdi.

The Go-Go's 1982'de yayınladığı kariyerinin ikinci albümünü vokalde Belinda Carlisle, elektrik gitarlarda Jane Wedlin'le Charlotte Caffey, basta Cathy Valentine ve davulda Gina Shark'tan oluşan klasik kadrosuyla kaydetti. Vacation'daki parçalarda vokal yapan Belinda Carlisle'la The Go-Go's'un davulcusu dışında grubun diğer üyeleri de eşlik ediyordu.

I Think It's Me, The Go-Go's'un 1982 yılı çalışması Vacation'dan geldi. Amerikalı grup Richard Guthrie'nin yapımcılığında kaydettiği ikinci albümünden şimdi de Get Up and Go'yu seslendiriyorum.

1982'deki Vacation'ın ardından The Go-Go's cephesinde yaşanan sorunlar grubun 3 yıl içinde çözülmesiyle sonuçlandı. 80'lerin ortasında müziğe devam edebilen grup üyeleri solo kariyerlerini başlatıyordu. Bu süreçte The Go-Go's'dan en başarılı isim liste başı 45'likler ve iddialı solo albümlerle boy gösteren Belinda Carlisle oldu. Grup üyeleri ilki 1990'da olmak üzere birkaç kez yeniden bir araya gelerek The Go-Go's kayıtlarına imza attı. 2001'de yayınlanan God Bless The Go-Go's albümü müzik eleştirmenleri tarafından başarılı bulunsa da iyi bir satış grafiği çizemedi.

Beatnik Beach, The Go-Go's seslendirdi. Grubun 1982 yılı çalışması Vacation'dan son olarak albümün de kapanışındaki World's Away'i çalıyoruz sizlere.

Almanya'dan Peter Schilling'in Fehlerim System ve Amerika Birleşik Devletleri'nden The Go-Go's'un Vacation adlı albümleri ardından The Human League, Mirror Man'le radyolarınızda.

Arda arda çalacağımız parçalar da yine 1982 yılının hitlerinden. Önce Spandau Ballet, İngiltere listelerinde zirveye yükselen True adlı albümünden Lifeline'la sizlerle olacak. Ultravox'u ise 6. stüdyo albümü Quartet'ten Him'le dinleyeceğiz.

0: Yüzyıllar boyu insan sesi.
1: Sull'incantato mare di Giava, a bordo un legno ti apirò.
0: Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
2: Gelsen di.
3: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

2004 tarihli Irving Winkler filmi The Lovely soundtrackinden bir Cole Porter şarkısıyla açtık programımızı. Kevin Kline ve filmin oyuncularının seslendirdiği Blow Gabriel Blow. Tüm zamanların en gözde şarkı bestecilerinden biri olan Cole Porter, şarkılarıyla olduğu kadar şaşalı ve çalkantılı özel hayatıyla da dikkat çekmiş. Amerika, Londra ve Paris arasında gidip gelen bu hayatta ona en büyük destekçisi eşi Linda Porter olmuş. Linda, Cole Porter'ı tarifi zor ve kolay anlaşılamayacak bir aşkla sevmiş, belki de kendi hayatını hiçe sayarak. Bu ilginç aşk ve dostluk öyküsü, 2004 tarihli The Lovely filminde de işlenmiş yönetmen Irving Winkler tarafından. Filmde Cole Porter'a Kevin Kline, Linda'ya ise Ashley Judd hayat vermiş. Elbette film Cole Porter şarkılarıyla süslü. Robbie Williams, Sheryl Crow, Alanis Morissette ve Elvis Costello gibi isimler seslendirmiş filmdeki şarkıları. Müziğe olan ilgisini bildiğimiz Kevin Kline'ın da sesini duymak mümkün, az önce de dinlediğiniz gibi. Şimdi filmde yer alan bir Cole Porter şarkısını daha sunuyorum sizlere. Elvis Costello seslendiriyor, Let's Misbehave.

Elvis Costello'nun sesinden dinlediniz Cole Porter şarkısını. Let's Misbehave. 2004 tarihli Irving Winkler filmi The Lovely soundtrack'inde yer almıştı Costello'nun bu yorumu. Değerli müzikseverler, bu hafta farklı türlerden 20. yüzyıl bestecilerinin vokal eserlerini sunacağım sizlere. Programımız Britain yorumunu dinleyeceğiniz Amanda Roocraft'la sürüyor. Amanda Roocraft, Tell Me The Truth About Love adlı albümünü 2014 yılında çıkardı piyasaya. Albümde bir aşk öyküsü konu edilmiş, farklı dönemlerden farklı bestecilerin şarkılarıyla bir kurgu oluşturulmuş. Benjamin Britten'ın albüme adını veren şarkısıyla başlıyor bu aşk öyküsü. Tell Me The Truth About Love. Britten şarkıyı 1938 yılında Oden'in o muhteşem şiiri üzerine yazmış. İnsan duygularının

Özellikle de aşkın aslında ne kadar karmaşık, yolda yürümek kadar basit görünürken aslında ne kadar da insanüstü bir duygu olduğunu anlatan şiir, Britten'ın müziğiyle iyiden iyiye baştan çıkarıcı bir hal almış. Aşka dair bu satırlar piyano arpejleriyle

Joseph Middleton eşliğinde Amanda Roycroft'tan dinlediniz Benjamin Britten'ın şarkısını. Tell Me the Truth About Love. Albüm bir öykü halinde çeşitli dönemlerden pek çok bestecinin şarkılarıyla anlatılan bir aşka ev sahipliği yapıyor. Britten'dan sonra bu küçük aşk öyküsü tüm alışılagelmişliğiyle sürüyor. Schumann, Boulanger, Chasson, Brahms, Monpu, Schubert, Fauré, Debussy, Schoenberg ve Kaplan şarkılarıyla. Ve ne yazık ki sonunda genç kadının hayalleri yıkılıveriyor, sevgilisinin gönlünü bir başkasına kaptırmasıyla. O da Kurt Weill'ın şarkısıyla sesleniyor sevdiğine. Je ne t'aime pas, seni sevmiyorum. Amanda Roycroft, Joseph Middleton eşliğinde seslendiriyor.

Jeanette Mepa. Kurt Weill'ın şarkısını Joseph Middleton eşliğinde Amanda Rowcraft'tan dinlediniz. Yine Kurt Weill'la sürüyor programımız. Bestecinin Happy End müzikalinden bir parça dinleyeceğiz. Happy End bir Brett Weill işbirliği. Üç kuruşluk operadan sadece bir yıl sonra sahnelenen Happy End müzikalinden Surabaya Johnny başlıklı parçayı seçtim bugün sizler için. Üç perdelik müzikal Berlin'de ilk kez 1929'da, Broadway'de ise ilk kez 1977'de sahnelenmiş. Hatta 77'de Broadway'deki ilk gösterimde Meryl Streep de başroller arasında. Bugün müzikalin bu ünlü şarkısını Francis Bourne'un sesinden dinliyoruz Matrix Ensemble eşliğinde. Surabaya Johnny.

Kurt Weill'ın Happy End müzikalindendi dinlediğiniz şarkı. Francis Bourne, Matrix Ensemble eşliğinde seslendirmişti. Surabaya Johnny. Kurt Weill, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, ülkesinde yani Almanya'da çok popüler, fakat Nazi işgali ne yazık ki Yahudi olan Weill'a da tüm Yahudilere olduğu gibi rahat vermeyince, Kurt Weill önce 1933'te Paris'e, daha sonra da göçmen olarak Amerika'ya gider. Birazdan dinleyeceğimiz Yukali ise 1934'te, demek ki Paris'ten ayrılmadan önce yazar. Ve bu şanson, Weill'ın tüm isteklerini, ümitlerini, özlemlerini yansıtan bir adayı anlatır. Ulaşılması olanaksız bir rüyayı.

Kurt Weill'ın eseriydi dinlediğiniz Yukali, Teresa Stratas seslendirmişti. 20. yüzyıl bestecileriyle olan beraberliğimiz Erich Wolfgang Korngold'un Ölü Şehir operasından bir aryayla sürecek. Üç perdelik Ölü Şehir 1920'de ilk kez sahnelendiğinde Korngold sadece 23 yaşındaydı ve bundan önce yazdığı iki operayla da adından söz ettirdiği için bu yeni sahne eseri merak ediliyordu. Nitekim opera Hamburg ve Köln'de yapılan çifte premierle buluştu dinleyiciyle. Hamburg'daki gösterimde orkestrayı Korngold yönetmişti. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı travmaya karşın opera artan bir ilgiyle izleniyordu. 20'li yılların en gözde yapıtlarından olan Ölü Şehir, sadece Almanya'da değil tüm dünyada izleyiciyle buluşuyor, Metropolitan'da sayısız kez gösterime giriyordu. Operanın tek talihsizliği, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından yasaklanması olmuştu. Sebepse Korngold'un Yahudi kökenleriydi. Fakat bu anlamsız yasağa karşın Ölü Şehir popülerliğini yitirmedi. Örneğin 1982'de Paris'te ilk kez sahnelendi, 1996'da İngiltere'de dinleyiciyle buluştu, 2012 yılındaysa operanın Avustralya premieri gerçekleşti. Değerli Radyo 3 dinleyenleri, Erich Wolfgang Korngold'un Die Tote Stadt, Ölü Şehir operasından ünlü Marietta'nın şarkısını dinliyoruz şimdi. Glück, das mir verliebt. Kate Royal'a Edward Gardner yönetimindeki İngiltere Ulusal Opera Orkestrası eşlik ediyor.

Erich Wolfgang Korngold'un Die Tote Stadt, Ölü Şehir operasından Marietta'nın şarkısını dinlediniz. Kate Royal'a Edward Gardner yönetimindeki İngiltere Ulusal Opera Orkestrası eşlik etmişti. Sırada Giancarlo Menotti'nin The Medium operasından Monica'nın valsi var değerli dinleyenler. 11 yaşında ilk operasını yazan Menotti, hem besteci hem de libretto yazarı olarak geçer müzik tarihine. Zamansız eserlerden biridir bestecinin Medium operası. Telefon, Konsolos, Yaşlı Kız ve Hırsız, bestecinin en çok sahnelenen diğer operaları arasında. Anlatımcı ögelerle süslü Medium operası, ağaç üflemelerle yaylı çalgıların yalın ve sert kullanımıyla dikkat çeker. Kimi yönleriyle Bartok'un Mavi Sakalı ve Debussy'nin Pelea ve Melisande'ni andıran operada, insan sesi daha ziyade konuşmacı rolünü üstlenirken, orkestra anlatımcılık görevini başarıyla yürütür. Şimdi Giancarlo Menotti'nin The Medium operasından Monica'nın valsini dinliyorsunuz.

Giancarlo Menotti'nin The Medium operasından Monica'nın valsini dinlediniz. James Levine yönetimindeki Metropolitan Opera Orkestrası eşliğinde Rene Fleming seslendirmişti. Programımızın şimdiki konuğu, daha önce adına iki bölümden oluşan bir dizide hazırladığım kadın besteci Ethel Mary Smith. Besteciliğinin yanı sıra en önemli özelliği kadınlara seçme hakkı tanınması uğruna gerçekleştirilen kadın hareketinin lideri olması. Dvorak, Grieg ve Tchaikovsky gibi isimlerle tanışması müziğini etkilemiş bestecinin. Bunu örnek alacağı Clara Schumann ve Brahms izlemiş. Son yıllarında müzikten ziyade özellikle otobiyografik olanlar başta olmak üzere düz yazılar kaleme almış. Doğum yeri olan Woking'de öldüğünde 86 yaşındaymış Smith ve isteği üzerine burada yakılmış. Şimdi İngiliz kadın besteci Ethel Mary Smith'in Possession başlıklı eserini sunuyoruz sizlere.

İngiliz kadın besteci Ethel Mary Smith'in Possession başlıklı eserini dinledik. Programımızın son konuğu ünlü kontrtenor Andreas Scholl değerli müzikseverler. Andreas Scholl, Basel'deki profesyonel stüdyosunda yazdığı bale ve tiyatro müzikleriyle de biliniyor. Birazdan dinleyeceğimiz White as Lily'sin fikrini ise John Dowland'dan esinlenmiş Scholl. 1995'te Dominic Wyss ve Pascal Bertin'le birlikte çıkardığı Kontrtenorlar adlı albümde yer alan şarkı, Kore'de bir reklam filminde kullanıldıktan sonra inanılmaz bir popülerlik kazanmış. Şimdi Andreas Scholl'ün sözünü ettiğim kendi bestesini sunuyorum sizlere. Andreas Scholl şarkısını seslendirirken Karl Ernst Röder de ona lavtayla eşlik ediyor.

White as Lilies, Zambaklar Kadar Beyaz. Andras Scholl'ün kendi bestesiydi. Bu hafta herhangi bir tema gözetmeden 20. yüzyılda farklı türlerden, farklı ülkelerden vokal eserler sundum sizlere. Gelecek hafta aynı gün ve saatte insan sesinin büyüsü eşliğinde yapacağımız yolculukta bizimle olmak isterseniz radyolarınızın başına bekliyoruz. O gün tekrar buluşmak umuduyla. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İnce.

nereden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, sesin zerafetle buluştuğu, notaların zamanı yavaşlattığı programımıza hoş geldiniz. Bugün yine yüzyılları aşarak ruhumuza ulaşan büyük bestecilerin dünyasında birlikte dolaşacağız. Kimi zaman bir kemanın ince sızısında, kimi zaman bir senfoninin görkemli

yükselişinde insan ruhunun en saf haline tanıklık edeceğiz. Müziğin yalnızca duyulan değil, hissedilen bir sanat olduğuna inananlar için hazırladığımız bu özel programda klasik müziğin evrensel diliyle sizlere ulaşacağız. Mikrofon başında ben Remzi Buharalı, stüdyomuzda birlikte olduğumuz teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile gündelik hayatın sesini geride bırakıp sözü müziğe bırakalım. Giovanni Battista Pergolesi'nin Ogni

Pena Pius Pietata adlı aryası, barok dönemin duygu yoğunluğu yüksek vokal yazımını taşıyan zarif eserlerinden birisi. Pergolesi'nin kısa ömrüne rağmen insan sesine verdiği doğal akıcılık ve içten lirizm bu eserde de açıkça hissedilmekte. Aryada genellikle aşkın verdiği ızdırap, özlem ve içsel kırılganlık işlenir. Melodik yapı yalın görünse de nefes kontrolü, legato hakimiyeti ve duygusal ifade bakımından oldukça inceliklidir. Pergolesi'nin operatik dili burada dramatik abartıdan çok içten bir insan sesi yaratır. Bu da eseri hem dinleyici hem yorumcu açısından etkileyici kılar. Ve antik aryayı mezzo-soprano Janet Baker seslendirirken kendisine de şef Sir Neville Mariner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields Orkestrası eşlik ediyor.

Jean-Paul Egit Martini'nin en bilinen eserlerinden biri olan Plaisir d'Amour, aşkın geçiciliğini ve acının kalıcılığını anlatan zarif ve hüzünlü bir Fransız romansı. 1784 yılında bestelenen eser, yüzyıllar boyunca hem klasik müzik dünyasında hem de popüler müzikte derin izler bırakmış. Eserin en bilinen dizeleri şöyledir: aşkın verdiği haz bir an sürer, aşkın kederi ise bir ömür. Bu eser yalın melodisi, duygu yoğunluğu ve şiirsel anlatımıyla özellikle bariton, tenor ve soprano repertuarlarının vazgeçilmez bir eseri. Aynı zamanda Elvis Presley'in Can't Help Falling in Love şarkısının melodik esin kaynaklarından biri olarak da bilinir. Jean-Paul Egit Martini'ye ait eseri soprano Angela Georgiou, Alexandra Dariescu piyanosu eşliğinde seslendiriyor.

Antonio Lotti'nin Pur di Cesti o Bocco Bella adlı eseri, geç barok dönemin zarafetini ve insan sesinin incelikli anlatım gücünü taşıyan çok özel bir İtalyan aryası. Özellikle şan eğitiminde nefes kontrolü, legato söyleyiş ve duygusal ifade bakımından önemli eserlerden biri kabul edilir. Metinde sevgilinin ağzından çıkan tatlı sözlerin yarattığı umut ve ardından gelen kırılganlık işlenir. Lotti burada büyük dramatik patlamalar yerine içe dönük ve asil bir duygusallık kurmakta. Bu nedenle eser abartısız ama yoğun bir ifade ister. Mezzo-soprano Cecilia Bartoli, Pur di Cesti o Bocco Bella isimli aryantik parçasını Georgi Fischer piyanosu eşliğinde seslendiriyor.

Benedetto Marcello'nun en bilinen aryalarından biri olan Quello Fiamma Che Macende, barok dönemin zarafetini ve içsel tutkuyu yalın ama derin bir müzikal anlatımla yansıtan önemli eserlerinden biri. Eser özellikle şan eğitiminde legato, nefes kontrolü ve duygusal ifade çalışmaları için sıkça tercih edilir. İçimde yanan o alev ya da beni tutuşturan o ateş sözleriyle aryada anlatılan duygu, aşkın insan ruhunda yarattığı hem huzur hem de acıdır. Marcello abartılı dramatik çıkışlardan çok kontrollü bir iç yakarışı tercih eder. Bu nedenle eser barok estetiğin temel özelliklerinden biri olan ölçülü tutku anlayışını taşır. Süslemeler eserin ruhunu belirleyen önemli unsurlar. Klavsen ya da basso continuo eşliği ses çizgisini zarif biçimde taşımaktadır. Eserin yorumunda dikkat çeken nokta, dramatik seslendirişlerden uzak durup duyguyu zerafet içinde büyütebilmektir. Çünkü Marcello'nun müziğinde acı bile asildir. Bu arya, barok repertuara giriş yapan şancılar için yalnızca bir çalışma değil, aynı zamanda müzikal olgunluk ve stil bilinci barındıran bir eşliktir. Soprano Halina Dubitskaya'ya piyanoda Marcin Lopaçki eşlik ediyor. Quella fiamma che m'accende.

Alessandro Scarlatti'nin Se Florindo e Fedele adlı eseri, barok dönemin duygusal vokal müziğinin güzel örneklerinden birisi. Scarlatti'nin özellikle kantatlar ve operalarda kullandığı ince melodik yapı, bu eserlerde de aşk, sadakat ve içsel duygular etrafında şekillenmekte. Eser, dönemin tipik barok anlatımıyla süslemeli vokal çizgileri ve kontinyo eşliği sayesinde hem teknik hem de ifade açısından yorumculardan büyük hassasiyet ister. Özellikle lirizm ve dramatik anlatımın dengesi dikkat çeker. Alessandro Scarlatti'nin Se Florindo e Fedele isimli antik aryasını mezzo-soprano Cecilia Bartoli seslendiriyor ve kendisine piyanoda Georgi Fischer eşlik ediyor.

Alessandro Scarlatti'nin Setu della mia morte adlı eseri barok dönemin yine duygusal aryalarından biri olarak kabul edilir. Eserde aşk, terk ediliş ve ölüm düşüncesi iç içe geçerken Scarlatti'nin yalın ama derin melodik dili insan sesinin duygusunu ön plana çıkarır. Özellikle nefesli bir legato ve metnin anlamını taşıyan ifade gücüyle söylendiğinde etkileyici bir atmosfer yaratır. Bu eser İtalyan barok vokal repertuarında hem teknik zarafet hem de dramatik anlatım açısından önemli bir yere sahip. Alessandro Scarlatti'nin antik aryası Setu della Mia Morte'yi soprano Sun Ki Park seslendirirken kendisine piyanoda Jean-Pierre Ferre eşlik ediyor.

Setu Mami, Giovanni Battista Pergolesi'ye ait bu eser, barok dönemin duygusal İtalyan aryalarından biridir. Her ne kadar uzun yıllar boyunca Pergolesi'ye atfedilmiş olsa da, müzikologlar bugün eserin büyük olasılıkla Alessandro Parisotti tarafından 19. yüzyılda düzenlendiğini ve yayımlandığını kabul ederler. Buna rağmen eser, klasik şan repertuarının en sevilen parçalarından biri olmayı sürdürmektedir. Şarkının özü saf sevgi, sadakat ve içten bağlılık üzerine kurulu. Özellikle lead ve şan eğitimi alan öğrencilerin sıkça çalıştığı bir parça. Mezzo-soprano Teresa Berganza, Setu Mami derken piyanoda Riccardo Reggiojo kendisine eşlik ediyor.

Antonio Caldara'nın en bilinen aryalarından biri olan Se Ben Crudele ile barok dönemin kırılgan aşk duygusunu taşıyan çok özel bir eser. Eserde sevgiliye duyulan sitem öfkeye dönüşmeden asalet ve teslimiyet içinde ifade edilir. Bu yönüyle yalnızca teknik bir şan parçası değil, aynı zamanda incelikli bir ruh halinin müzikal anlatımıdır. Eserin ilk dizeleri şöyledir. Her ne kadar zalimce beni acı içinde bıraksan da yine de sana sadakatle bağlı kalıp seni sevmek istiyorum. Şan olarak nefes, legato ve barok yorum anlayışını geliştirmek için sıkça çalışılmak için tercih edilen bir parça. Aynı zamanda yalın armonisi sayesinde duygunun doğrudan aktarılmasına imkan verir. Antonio Caldara antik aryası Se Ben Crudele ve bariton Renato Bruzzo'na, Roberto Paternostro'ya

Bir Antonio Caldara bestesi daha, Selve Amiche var sırada. 1670-1736 yılları arasında yaşamış Antonio Caldara, İtalyan barok döneminin en üretken bestecilerinden biridir ve özellikle Venedik, Roma ve Viyana saraylarındaki çalışmalarıyla tanınır. Dini müzikler, operalar ve kantatlar alanında yüzlerce eser vermiştir. Selve Amiche ise Caldara'nın özellikle vokal lirik geleneği içinde yer alan doğa temalı bir kantat arya karakteri taşıyan eserlerinden birisi. Barok dönemde sıkça rastlanan pastoral, doğa ve orman tasviri üslubunun güzel örneklerindendir. Başlıktaki Selve Amiche ifadesi dost ormanlar, arkadaş ormanlar gibi bir anlam taşır ve doğayla duygusal bir yakınlık kuran şiirsel bir anlatımı yansıtır. Bu tür eserlerde Caldara'nın karakteristik dili belirgindir. Akıcı melodiler, zarif harmoniler ve insan sesi üzerinden dramatik ama ölçülü bir ifade. Caldara'nın müziği aynı dönemde yaşamış Vivaldi ya da Handel gibi bestecilerle kıyaslandığında daha saraya uygun, rafine ve dengeli bir dramatik yapı sunar. Özellikle Viyana döneminde İmparatorluk Sarayı'nın en önemli bestecilerinden biri kabul edilir. Teresa Berganza'ya Selve Amiche aryasında Riccardo Ricciuccio eşlik ediyor.

Alessandro Scarlatti'nin Son Tutto d'Olio adlı eseri, barok dönem İtalyan kantat geleneğinin en yoğun duygusal örneklerinden birisi. Scarlatti'nin özellikle dramatik vokal yazımıyla öne çıkan bu tarz eserleri, operatik ifade gücünü oda müziği ölçeğine taşımakta. Son tutto d'olio ifadesi Türkçe'ye kabaca tamamen acı içindeyim, bütünüyle kederliyim şeklinde çevrilebilir. Metin tipik olarak aşk acısı, terk edilmişlik ve içsel sarsıntı temaları etrafında döner. Scarlatti bu duyguyu sadece sözle değil, müzikal yapıyla da büyütür. Melodik çizgiler eşliğinde sürekli iniş çıkışlar içeren bu tür kantatlar 17. ve 18. yüzyıl İtalyan aristokrat çevrelerinde hem estetik hem de duygusal ifade aracı olarak çok önemliydi. Scarlatti ise bu formu adeta küçük ölçekli bir içsel opera seviyesine taşımış. Son Tutto d'Olio ve tenor Stuart Broz'dan dinleyelim. Piyanoda John Constable var, dinliyoruz.

Alessandro Scarlatti'nin Spesso vibra per suo giuoco başlıklı eseri, barok dönem İtalyan vokal müziğinin tipik zarafetini taşıyan bir kantataria geleneği içindedir. Bu tür eserlerde Scarlatti, insan duygularını doğrudan anlatmak yerine müzikle, süslemeler, ani duygu ve geçişleri melodik dalgalanmalarla ifade eder. Spesso vibra per suo giuoco, barok estetiğe uygun biçimde hem duygusal hem de mecazlı bir dil kullanır. Bu eser büyük dramatik operalardan ziyade daha oda müziği tadında ince işlenmiş bir vokal ifade anlamına gelir. Alessandro Scarlatti'nin Spesso vibra per suo giuoco parçasında Cecilia Bartoli var, piyanoda Georgi Fischer eşlik ediyor, dinliyoruz.

Giovanni Battista Pergolesi'nin en tanınmış sahne eserlerinden biri olan La Serva Padrona içinde yer alan Stizzoso Mio Stizzoso, opera buffo geleneğinin en parlak örneklerinden biri kabul edilir. Bu kısa ama etkili arya, hizmetçi Serpina'nın efendisi Uberta'ya karşı alaycı, özgüvenli ve meydan okuyan tavrını yansıtır. Müzik dili oldukça hafif, ritmik ve konuşma tonuna yakın yazılmış. Bu da eserin dramatik etkisini artırmış. Pergolesi burada 18. yüzyıl İtalyan komik operasının temel özelliklerini ustalıkla kullanmış. Hızlı ve esnek melodik yapısı, doğal konuşma akışını andıran vokal çizgisi, karakter odaklı mizahı, Stizzoso Mio Stizzoso özellikle sahne karakterizasyonu açısından önemlidir. Serpina'nın söz

sözlü üstünlüğü, müzikal olarak da keskin ve hafif alaycı bir üslupla desteklenmekte. La Serva Padrona operasından Stizzoso Mio Stizzoso'da soprano Anna Moffo'yu dinlerken kendisine Franco Ferraras yönetimindeki Orkestra Filarmonica di Roma'yı dinliyoruz.

Vivaldi'nin Arghip operasından ikinci perdede yer alan Un certo non so che parçasına yer vereceğiz şimdi. Osirano'nun aryası olarak da bilinen bu parçayı soprano Marie Di seslendiriyor ve kendisine Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ni yönettiğim yıllarda Mersin'e getirdiğimiz Fabio Biondi yönetimindeki Orkestra Europa Galante eşlik ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte olabilmek ümitlerimizle, hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün Arnold Schönberg'in Ervar Tungan'lı müzikal dramasını açıklamalı olarak tanıtacağız. Beklenti olarak çevirebileceğimiz Ervar Tung, Arnold Schönberg'in tek perdelik müzikal monodramasıdır. Bestecinin sahne için bestelediği ilk eseridir. Librettosu Mary Pappenheim'a aittir. Eser 12 Eylül 1909'da tamamlanmış olmasına rağmen premieri yaklaşık 15 yıl sonra 6 Haziran 1924'te yapılabilmiştir. Bu sahneleme Prag'daki Yeni Alman Tiyatrosu'nda Uluslararası Çağdaş Müzik Derneği Müzik Festivali kapsamında kısa bir süre önce bir bestesini tanıttığımız Alexander von Zemlinsky yönetiminde gerçekleşmiştir. Opera, büyük bir orkestra eşliğinde solo soprano için alışılmadık bir monolog biçimindedir. Performans yaklaşık yarım saat sürer. Bazen Béla Bartók'un Mavi Sakal'ın Şatosu operası ile birlikte sahnelenir. Zaten her iki eser de yaklaşık olarak aynı dönemde yazılmıştır ve benzer psikolojik temaları ele alır.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'dan öğrendiğimize göre Schönberg, Erwartung'u şöyle tanımlamıştır. Amaç, en yüksek ruhsal heyecanın yaşandığı tek bir saniyede meydana gelen her şeyi yavaş çekimde temsil etmek ve bunu yarım saate uzatmaktır.

Müzikolog Philip Friedheim, Erwartung Schönberg'in atematik tarzda tek uzun eseri olarak tanımlar ve 426 ölçü boyunca devam eden müzikal materyalin bir kez bile tekrarlanmadığını belirtir. Başka bir müzikolog Charles Rosen, Erwartung'un Berg'in Woodseki ve Stravinsky'nin Bahar Ayini ile birlikte modernizmin aşılmaz büyük anıtları arasında olduğunu söyler. Erwartung'un İngiltere premieri 9 Ocak 1931'de bestecinin yönettiği BBC Senfoni Orkestrası ile gerçekleşti. Bu, Kasım 2015'te Robin Rood'un yönettiği bir yapımla New York'taki Times Meydanı'nda gösterilen ilk canlı operaydı. Oyunda sadece bir soprano solist sanatçı yer alır. Olaylar gece vakti bir ormanda şöyle gelişir. Tablo uzun ve sık ağaçlarla çevrili, ay ışığında üç yolu tasvir eder. Genç bir kadın sevgilisini ararken ormanda umutsuzca dolaşmaktadır. Karanlıkta bir karaltıyla karşılaşır. Önce bir ceset sanır ama daha sonra bir ağaç gövdesi olduğunu fark ederek rahatlar. Ardından gerçekten ölü bir beden bulur. Bunun sevgilisinin cesedi olduğunu anlar, dehşete kapılır. Yardım çağırır ancak yanıt alamaz. Sanki hala yaşıyormuş gibi ona seslenir. Onu hayata döndürmeye çalışır ve bir yandan da sadakatsiz olmakla suçlar. Artık sevgilisi öldüğüne göre bundan sonra ne yapacağını kendi kendine sorar. Bu kafa karışıklığıyla yalnız başına gecenin karanlığına karışır.

Seçtiğimiz kayıt 1979 yılına ait. Orkestra Viyana Filarmonik. Orkestra şefi Christoph von Donani. Solist soprano Anya Silja. Dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, kalan zamanımızda Arnold Schönberg'in 1899 tarihli Verklärte Nacht, yani Dönüşmüş Gece adlı yaylı çalgılar sekstetini dinleyelim. Eser, Richard Dehmel'in şiirinden uyarlanmış. La Salle Quartet seslendiriyor. Dörtlünün üyeleri şunlar: Walter Levin, keman; Henry Meyer, keman; Peter Kamnitzer, viola; Lee Fisser, cello. Dörtlüye ayrıca ikinci viola olarak Donald McInnes ve ikinci cello olarak Jonathan Pages eşlik etmişler.

Arnold Schönberg'e ayırdığımız bölümleri böylece bitirdik sevgili dinleyiciler. Haftaya yine aynı saatte buluşuyoruz. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

0: Radyo 3. Devri Alem.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Devri Alem'i Almanya'dan başlayacağız ama bugün Dünya Kupası'nın finali olduğu için bir Dünya Kupası özel müzik programı yapmayı düşündük ve Dünya Kupaları için bestelenmiş ve Dünya Kupalarında çalınmış parçalardan oluşan bir program dinleyeceğiz. 2006 yılında Dünya Kupası Almanya'da düzenlenmişti ve İtalya şampiyon olmuştu ama Zidane'ın top yerine rakibine attığı kafayla gördüğü kırmızı kart unutulmaz anlarından biriydi. 2003 yılında

2016'da müzik yarışması X Factor'da Simon Cowell 4 kişiden oluşan bir grup kurmaya karar verdi. Aslında 3 tenör Pavarotti, Domingo ve Carreras'tan esinlenmişti. İsviçreli tenör ki daha önce heavy metal grubunda çalan Urs Buller, daha sonra Amerikalı konservatuarda opera okuyan David Miller ve Fransa'dan Sebastian Isambard, son olarak da İspanyol bariton Carlos Marin'le beraber kurduğu Il Divo grubunu. Il Divo grubu ilk albümünde Toni Braxton'ın Unbreak My Heart parçasını İspanyolca yorumlamıştı. Bundan 3 sene sonra da Dünya Kupası'nda Toni Braxton'la beraber şimdi dinleyeceğimiz parçaya imza attılar. Il Divo grubu ve Toni Braxton'la beraber Time of Our Lives parçası ile devir aleme başladık bile.

2010 yılında Dünya Kupası ilk kez Afrika kıtasında Güney Afrika'da oynandı ve İspanya şampiyon oldu. Bu kupada biz çokça vuvuzela seslerini duyduk. Vuvuzela nedir derseniz de Afrika'ya has plastik bir borazan, işte maçlardaki o uğultuyu çıkartan enstrüman vuvuzela. Dünya Kupası'nın resmi albümü Listen Up'ta Nameless Kenyalı sanatçı Nameless'ın imzası vardı. Şimdi dinleyeceğimiz parça da Nameless ile Amerikalı reggae sanatçısı Matisse Yao ile beraber bir yapılan çalışma. One Day, radyolarınızda. Nameless.

1986 yılında Meksika Dünya Kupası'nda Maradona eliyle gol atmıştı. Bundan 4 sene sonra İtalya'daki Dünya Kupası'nda da Arjantin yine finaldeydi fakat şampiyonluğu Almanya göğüsledi. 1990 İtalya Dünya Kupası'ndan dinleyeceğimiz müzik, elektronik müziğin dahilerinden Giorgio Moroder'a ait. Seslendirenler ise Napoli'den Edoardo Bennato ve Siena'dan Gianna Nannini. Daha çok nakaratı Sihirli Geceler, Noti Magiche ile anılan bir İtalyan yazı anlamındaki parça Uno Estate Italiana ile Devralem devam ediyor.

1994 yılında Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri'nde oynandı. İtalya ve Brezilya finaldeydi. Brezilya şampiyon oldu. Yine 94 yılında Sound of Blackness grubunun çıkarttığı parçayı Graham Bulver grubu Dünya Kupası için tekrar derledi. Turnuvanın resmi şarkılarından biri olan Gloryland'i Graham Bulver seslendiriyor şimdi.

Yine 2010 yılı Güney Afrika Dünya Kupası'na gidiyoruz. Senegal kökenli çocukluğu Amerika ve Avrupa arasında geçen Aliyaon Tiam bizlerle olacak ki onun sahne ismi Akon. Akon seslendiriyor. O Afrika.

2018 yılında Dünya Kupası Rusya'da düzenlendi ve Fransa şampiyon oldu. Country yıldızı Zac Brown'un bir yan projesi olan Sir Roosevelt grubu turnuvanın şarkılarından özellikle Alman ZDF kanalının çaldığı şarkılardan birine imza attı. Şimdi sırada listemizdeki parça The Braves, Sir Roosevelt seslendiriyor.

0: İkinci Dünya Savaşı'nda denizaltıda geçen maceraları konu alan Das Boot dizisinde de oynayan Grönemeyer aslında bir müzisyen. Mensch albümü Almanya tarihinin en çok satan albümleri arasında. Grönemeyer ile beraber Malin'in Kör Çifti lakabıyla tanınan Amadeus ve Mariem beraber bir parçaya imza attılar 2006 Dünya Kupası'nda Almanya için. Kıtaları ve kültürleri birleştiren parçaları Zeit, Das Sie, Was Dreht şimdi radyolarınızda.
1: Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. Bei wem jetzt nichts geht,

2006 Dünya Kupası Almanya'da oynandı demiştik ve Almanya kendi için bir marş besteledi. 1954, 74 ve 90'da şampiyon olmuşlardı. 2006'da da kendi ülkelerindeki turnuvada şampiyon olmak istediler ama olamadı. Bundan tam 8 sene sonra 2014'te bir kere daha 4. kez şampiyon oldular. Bavyera kökenli Spreu von der Stiller grubunun 2006 Almanya için taraftar marşı. Piau Filmstick, Piau Zipstick, 90, 2006. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın adı.

2022 yılında Dünya Kupası Katar'da düzenlendi. Messi ile Arjantin uzun bir süreden sonra kupayı kaldırdı. Amerikalı sanatçı Trinidad Cardona, Nijerya'dan Davido ve Katar'dan Ayşe birlikte seslendirecekler Better Together Hayya Hayya parçasını.

hattında çalınan ve Fransa'ya uğurlu gelen bir parçayı dinleyeceğiz. Magic in the Air, havadaki sihir parçasını dinleyeceğiz. Her ne kadar 2014 Brezilya Kupası hazırlıkları için yayınlanan bir parça olsa da 2018'de Fransa'ya şans getirmişti. Fil dişi sahili Abidjan'dan Magic System grubu ile Fas kökenli sanatçı Şavki seslendiriyor. Magic in the Air.

2022 yılı Katar Dünya Kupası'na geri dönüyoruz. Hoş geldin anlamındaki arpa parçasını dinleyeceğiz. Porto Rico kökenli Ozuna ve Kongo kökenli James bizlerle olacak Red One imzasıyla. Arpa.

Dünya Kupalarında K-pop bir parça belki de ilk kez 2022 yılında Katar'da çalındı. Ünlü BTS grubu ve en genç üyesi Jungkook'la birlikte seslendiriyorlar Dreamers parçasını.

0: Son yıllarda Dünya Kupalarında en çok ismi geçen müzisyenlerden biri de Shakira'ydı. 2010 yılında Waka Waka parçasından sonra 2014 yılında Kolombiya'nın Barranquilla bölgesinden Shakira, Salvador'dan Carlinhos Brown'la beraber La La La parçasını seslendirdi. Kapanış töreninde de sahnede olan Shakira'yı dinliyoruz Carlinhos Brown'la beraber.
1: Na rede.

Bu hafta İstanbul'da bir konser veren Ricky Martin, Porto Rikolu sanatçı, genç erkek pop grubu olan Menuda ile ünlü olmuştu. Daha sonra 1998 yılında Fransa Dünya Kupası'nda final töreninde sahneye çıktı. La Copa de la Vida ile Ricky Martin şimdi radyolarınızda. Ale ale ale.

1977 yılı Freddie Mercury imzalı Queen'in News of the World albümünden bütün şampiyonlar için çalınan bir parça. Dünya Kupası'nda ilk kez 1994 yılında çalındı ama sadece Dünya Kupası değil. Her şampiyonlukta belki de bütün spor dallarında çalınan parça değişmeyen şampiyonların parçası. We Are The Champions ile devre alemi burada tamamlıyoruz.

0: TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Dünya Kupası'nın bu son gününde biz de Dünya Kupası müziklerine yer vermek istedik. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni Bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Devre Alem.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: Radyo 3.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington gece İran'a yönelik 8. dalga operasyonunu tamamladığını açıkladı. Operasyonun Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olduğunu duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran devrim muhafızları Hürmüz'de de güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılacak. Bakan Güler, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı da ziyaret etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturmaya dair açıklama yaptı. Gürlek, soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanması ve terörist Adil Öksüz bağlantısına ilişkin iddiaların da titizlikle incelendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un şirketleri MASAK tarafından incelemeye alındı. Babala TV, Babalayka Film ve ilişkili şirketler için hazırlanan finansal analiz raporunda yüksek tutarlı para transferleri, taşınmaz ve araç alımlarıyla sıfır beyan edilen vergi matrahları öne çıktı. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

0: bekliyor. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Yurt genelinde sıcaklıklar artışa geçti. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak.
1: Spor.
0: Amirli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki son maçında İran'la karşı karşıya geldi. İran'ı 3-1 mağlup eden millilerimiz tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek final etabına yükseldi. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu folk rock, pop ve new age türlerini geleneksel Kelt müziğine uyarladığı kendine özgü tarzıyla çok sevilen efsane İrlandalı topluluk Clannad. Grubu bugün sizlere 27 Şubat 1996 tarihli 13. stüdyo çalışması Laure albümünden seçtiklerimizle sunacak ve 13 Nisan 2026'da aramızdan ayrılan çok sevilen kurucusu Moya Brennan'ı da hep birlikte anacağız. Clannad topluluğu İrlanda'nın kuzeybatısındaki Donegal bölgesinde yer alan Gweedall kentindeki Door semtinde kurulan bir aile topluluğu sevgili dinleyenler. Müzisyen baba Leo Brennan ve müzik öğretmeni anne Moya Duggan'ın çocukları Moya, Kieran ve Paul kardeşler 1970 yılında ikiz dayıları Noel ve Patrick Duggan'la bir araya gelir ve ilk kez babaları Leo'nun barında sahne alırlar. Çoğu dinleyicimizin yakından bildiği ve tanıdığı küçük kız kardeşleri en yanında aralarında yer aldığı ailenin diğer üyeleri Leon, Dee, Olive, Bartley ve Braden Brennan kardeşler de zaman zaman topluluğa katılarak albümlerde ve konserlerde gruba eşlik ederler. İlk kurulduğu dönemde Clannad Door, Door'dan gelen aile olarak bilinen grup 1973'te adlarını Clannad olarak kısalttı. Özgün İrlanda dilinde seslendirdikleri geleneksel halk şarkılarının yanı sıra Kelt müziğinden yola çıkan New Age, Pop ve Folk Rock türlerini uyarladıkları kendilerine has tarzıyla çok sevilen grup, yalnızca İrlanda ve İngiltere'de değil kısa sürede tüm dünyada tanındı ve çok sevildi. En verimli dönemini 1980'li ve 90'lı yıllarda yaşayan Clannad, 15 albümün ardından 1997 yılında çalışmalarına ara verdi. 10 yıl sonra 2007'de yeniden bir araya gelen grup, 2016'da Patrick Duggan'ın kaybının ardından dörtlü olarak yoluna devam etse de, grubun çok sevilen kurucusu ve solisti kadife sesli Moya Brennan'ın 13 Nisan 2026'daki kaybı ne yazık ki Clannad efsanesinin de sonu olmuş oldu. İrlanda'nın yetiştirdiği en başarılı müzik ailesi olarak kabul edilen Brennan'lardan yalnızca Clannad ve Enya'nın 2005 yılına kadarki toplam plak satışları 70 milyon adeti geçmekteydi. Ticari başarılarının yanı sıra Clannad grubu 1982 yılından 2014'e kadar 10 kez aday gösterildikleri ve aralarında Grammy'nin de yer aldığı saygın ödüllerden 6'sını müzesine götürdü. Sizlere bugün dinleteceğimiz Laure, Clannad grubunun 13. stüdyo çalışması sevgili dinleyenler. Kayıtları 1995 yılında İrlanda Dublin'deki Windmill Lane ve Londra'daki Greenhouse stüdyolarında gerçekleştirilen albüm 27 Şubat 1996'da 11 parçanın yer aldığı

Toplam 51 dakika süren CD ve kaset standart baskılarıyla yayınlandı. Biz, Clanet tarihinin en başarılı stüdyo çalışması olarak nitelendirilen Lowrey albümünden sizlere daha çok örnek dinletebilmek adına hemen müziğe geçiyor ve açılış parçasıyla rock efsanelerini başlatıyoruz. TRT Radyo 3'tesiniz. Clanet 5 dakika boyunca bizlerle. Kriei Krova.

Creagh Croagh. İrlanda dilinde cesur yürek anlamına gelen Crenan Brennan imzalı bu şarkı hem 27 Şubat 1996 tarihli Clannad albümünün hem de bugünkü rock efsanelerinin açılış parçasıydı. Lowrey albümü Kieran Brennan imzalı iki çalışmayla dönmeye devam ediyor. Önce A Bridge That Carries Us Over ve hemen ardından düzenlemesini yine Kieran Brennan'ın yaptığı ve Moya Brennan'ın özgün dilde seslendirdiği geleneksel bir İrlanda halk şarkısı. Alistair MacCall'a.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te rock efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz folk rock, pop ve new age türlerini geleneksel Kelt müziğine uyarladığı, kendine özgü tarzıyla çok sevilen ünlü İrlandalı topluluk Clannad. Grubu 27 Şubat 1996 tarihli 13. stüdyo çalışması Laure albümünden seçtiklerimizle sunuyoruz sizlere. 1996 yılında en iyi New Age albümü dalında Grammy adayı gösterilen albümde yer alan Clannad kadrosunu da bir kez daha anımsatalım. Vokal, arp ve tuşlu çalgılarda Moya Brennan, akustik gitarda Noel Duggan, mandolin ve akustik gitarda Patrick O'Duggan, bas gitar, tuşlu çalgılar ve vokalde Kieran Brennan. Saydığımız bu kadroya ayrıca bazı parçalarda geri vokallerde küçük kız kardeş Braden Brennan ve aralarında Vinnie Colaiuta, Mel Collins, Dennis Woods, Ian Parker, Nigel Thomas gibi tanınmış isimlerin de yer aldığı kalabalık bir konuk müzisyen grubu da eşlik etmiş. Çok beğenilen kapak tasarımı Brian Williams ve Brandon Fitzpatrick'in eseri olan Laure albümü, söz ve müziği Moya Brennan'a ait ard arda sunacağımız iki çalışmayla dönmeye devam ediyor. Önce Broken Pieces ve hemen ardından From Your Heart. Rock efsanelerindesiniz, Clannad 10 dakika boyunca bir kez daha sizlerle.

Planet grubunun 13. çalışması olan Laure albümü, 27 Şubat 1996'da müzikseverlere sunulan CD ve kaset standart baskılarının yanı sıra, Robin Hood TV dizisinde kullanılan 6 şarkının daha yer aldığı 2 CD'den oluşan set biçiminde de yayınlandı. Albümün yeniden elden geçirilen ve bir armağan şarkının daha eklendiği yeni baskısı ise farklı kapak görseliyle 2005 yılında CD olarak bir kez daha Planet hayranlarının beğenisine sunuldu. Laure albümünden sizlere sunacağımız sıradaki parça, düzenlemesini Kieran Brennan'ın yaptığı geleneksel bir İrlanda halk şarkısının 1996 Planet yorumu. Tráthnóna Bagaraigh.

Tranona Bagarey. Clannad grubunun 27 Şubat 1996 tarihli stüdyo çalışmasında yeniden seslendirdiği geleneksel bir İrlanda halk şarkısıydı. Grubun çok sevilen çalışmalarından biri olan ve müzik dünyasından büyük ilgi gören Lore albümü, yayınlandığı yıl birçok ülkenin listelerinde ilk 20'de yer almış, ülkesi İrlanda'da 10, İngiltere'de 14. sıraya kadar yükselmiş, Amerika listelerinde ise uzun süre bir numaradaki yerini korumuştu. Standart baskısında birbirinden güzel 11 parçanın yer aldığı, toplam 51 dakika süren ve sonlarına yaklaşmakta olduğumuz albüm.

Bölüm'den yine iki çalışmayı ard arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce Moya Brennan imzalı şarkı Farewell Love ve hemen ardından Noel Duggan bestesi Trail of Tears. Clannad 9 dakika boyunca bir kez daha sizlerle.

Bu hafta da TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda Lore albümünden seçtiğimiz son çalışmayla veda ediyoruz sizlere. Aynı zamanda albümün kapanışında yer alan bu Kieran Brennan imzalı çalgısal yorumuyla Clannad bugünlük son kez bizlerle. Von Werther.

Bugünkü rock efsanelerinde folk rock, pop ve new age türlerini geleneksel Kelt müziğine uyarladığı kendine özgü tarzıyla çok sevilen efsane İrlandalı topluluk Clannad bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Grubu bugün sizlere 27 Şubat 1996 tarihli 13. stüdyo çalışması Laure albümünden seçtiklerimizle sunduk ve 13 Nisan 2026'da aramızdan ayrılan grubun çok sevilen kurucusu kadife sesli Moya Brennan'ı da bir kez daha hep birlikte andık. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
1: Ritme hükmedenlere hoş geldiniz. Bu haftaki programımıza 1980'lerin ilk bölümünde başarılı çalışmalar yapan funk ve soul müzik grubu BT Express üyelerinden müzik dünyasında bilinen adıyla Kaşif'le başlıyoruz. Adının tamamı Kaşif Salim olan, özellikle müziklerinde klavyeli çalgıları ve elektronik müzik ekipmanlarını eşsiz vokaliyle birleştiren bir funk ve soul sentezini 1983-1989 arasında en başarılı sergileyen sanatçıdır. Uzman bir yapımcılık becerisi, melodik vokal akışları ve ipeksi yumuşaklıkta işlenen yapımlar bu şarkıcının en belirleyici özelliği. Hayata veda ettiği Eylül 2016 tarihinden 2 yıl sonra 2018 yılında daha önceden çalıştığı büyük plak firması 2 CD'den oluşan ve dinleyeceğimiz şarkının adını taşıyan Anthology albümünü yayınladı. 60 yaşında vefat eden New York Manhattan doğumlu Kaşif ve tarzını tam anlamıyla yansıttığı parçası Help Yourself to My Love.

Şimdi dinleyeceğimiz sanatçı Amerikalı R&B, soul, gospel ve funk şarkıcısı, vurmalı çalgılar ustası, aktör, şarkı yazarı ve ünlü Earth, Wind & Fire grubunda grubun kurucusu Morris White'la birlikte iki vokalistinden biri. 4 oktav sesiyle bilinen ve 7 Grammy kazanan bu sanatçının 1985 yılı Grammy ödüllü albümü Chinese Wall'dan tekli olarak yayınlanmamış ama albümün en başarılı parçalarından biri olan Woman, Philip Bailey.

Genç yaşta evlenmiş olan bir çiftin birlikteliklerinin ilerleyen yıllarda çok erken evlenmelerine yol açan, birbirlerine olan heveslerinin zaman içinde geçmesinin, ilişkilerinin önünde ödemeleri gereken en büyük bedel olmasını anlatan bu şarkı, efsanevi funk grubu Kool & The Gang için birçok sanatçının birer şarkı seslendirerek oluşturdukları Kool & The Gang Reloaded adlı albümden Lisa Stansfield'ın seslendirdiği Too Hot.

Bir R&B şarkıcısı olan Jackie Wilson ve soul müziğin kalesi Motown grubunun en önemli sanatçılarından Marvin Gaye'in her ikisinin birden 1984 yılındaki ölümleri anısına bu parça seslendiren grup Commodores'un kurucu üyelerinden Lionel Richie gruptan ayrıldıktan sonra çıkardıkları tek hit şarkıları olmuştur. The Righteous Brothers'ın Rock'n'Roll Heaven adlı şarkısından ilham ve fikir alarak Marvin Gaye ve Jackie Wilson için yazılmış bu şarkı Night Shift.

70'lerdeki R&B tarzından disco tarafına dönerek müziğine yeni bir soluk getiren grup Earth, Wind & Fire ve kurucusu Maurice White'ın şarkının yazarları arasında olduğu ölümsüz parça Fantasy.

Bencillik ve haksızlıklarla dolu bir dünyadan soyutlanıp sığınacak fantastik dünyanın insanlar tarafından paylaşılması hayalini konu olarak işleyen şarkısıyla

yönümüzü soul ve caz müzik şarkıcısı ve gitaristi olan George Benson'a çeviriyoruz. 1964-2019 yılları arasında 43 albüme imza atan George Benson, 80'lerin ilk yarısında müziğini biraz daha ticarileştirip pop kulvarına yakınlaştırdı. Bu dönem içinde piyasaya sürdüğü 4 albümün 3 tanesi bu karakteri taşıyor. Şimdi caz ve pop müzik beraber nasıl işlenirmiş bu usta müzisyenden dinleyelim. Parça 1985-2020 albümü.

soul müzik sularında yüzmeye devam ediyoruz. 1970'lerde genç ve toy bir şarkıcıyken David Bowie tarafından keşfedilen ve büyük bir plak firmasıyla çıkaracağı ilk albümünü 1981 yılında hazırlarken David Bowie'nin onu Bette Midler'la tanıştırmasından sonra hazırlıkları yapılan Broadway gösterisinde Bette Midler'ın geri vokalistliğini yaparken ünlü Türk asıllı Amerikalı yapımcı Arif Madin'le tanışıp anlaştıktan sonra solo kariyerinde hızla yükselen Luther Vandross özellikle yumuşak ses tonuyla bilinen bir sanatçıydı. 2005 yılında müzik dünyasına veda eden kadife sesli şarkıcının ilk büyük kontratını yaptığı albüm olan Never Too Much'la aynı adı taşıyan tipik çalışmasında dinleyelim. Luther Vandross ve Never Too Much.

Şimdi ise direksiyonu soul ve blues müziğin başarılı bir temsilcisine doğru döndürüyoruz. The Robert Cray Band. Kökleri 1974 yılına kadar dayanan blues grubu ilk albümünü 1980 yılında piyasaya sürdü. O günden beri altına imza attıkları albüm sayısı 20'ye ulaştı. Tabii bu arada aday oldukları ödülleri de toplamayı ihmal etmeden 5 adet Grammy kazandılar. Günümüzde sahne aldığı şovların biletleri bir bir tükenen bu grup, Robert Cray and High Rhythm adlı yeni bir proje üzerine çalışıyor. Biz bugünlerde 60 yaşın üzerinde olan Robert Cray'in gençlik yıllarından bir çalışmasını seçtik. Right Next Door ya da bilinen diğer adıyla Because of Me ve The Robert Cray Band.

Soul müziğin iki dev ismi Tina Turner ve Barry White'ın birlikte seslendirdikleri bu parçanın video klibinde her iki sanatçının kukla karakterlerine rol verilmiş. Bu esprili yaklaşıma Tina Turner ılımlı yaklaşırken Barry White bu video klipten hiç hoşlanmamış ve büyük tepki göstermiş. Barry White'ın bu tepkisi üzerine televizyonlarda bir rivayete göre hiç yayınlanmamış. Biz şarkının melodisi ve o iki dev ismin eşsiz vokal uyumuyla ilgili olduğumuzda

for me.

Kariyerinin zirvesini James Ingram'la birlikte 1981 yılında seslendirdikleri bir Rod Temperton şarkısı olan Baby Come To Me ile yaşayan bu özel şarkıcı kariyeri boyunca 19 albüm çıkardı. Bu 19 albümün 6.sının içinden seçtiğimiz muhteşem bir vokalle müzik zevkinize hitap edecek All Behind Us Now ve Patty Austin.

R&B müzik kategorisinde birçok başarılı yapıma imza atan prodüktör üçlüsü L.A. Reid, Daryl Simmons ve Babyface'den oluşuyor. Bu yapımcıların müzik piyasasına kazandırdığı ilk yıldız hem vokali kuvvetli

Pop'un kralı Michael Jackson'ın Quincy Jones'un yapımcılığında piyasaya çıkardığı son albümün adı Bad. Bu albümde Man in the Mirror, Liberian Girl, Dirty Diana ve The Way You Make Me Feel gibi ünlü Michael Jackson'ın şarkıları yer alıyor. 1987 yılında yayınlanan bu albümün 2001 yılında yayınlanan yeni ve daha geniş kapsamlı bir sürümünde yapımcı Quincy Jones'a ait birkaç kısa söyleşi ve iki ek şarkı yer alıyor. Albümün bu yeni sürümünde yer alan iki yeni şarkıdan biri olan Fly Away, Michael'ın kardeşi Rabbi Jackson'ın 1998 yılı albümü için kayıt edilmiş. O albümdeki yorumda Michael şarkının yapımcılığına eşlik etmenin yanında geri vokallerde de destek vermiş. Dinleyeceğimiz yorumunda Michael'ın

programımızın son parçasını duygusal şarkıları yorumlamasındaki hünerle bilinen ve son günlerde Amerikan televizyonlarının bir numaralı show programı olan American Idol'ın seçici jürisindeki pozitif enerjisi ve kocaman gülümsemesiyle son derece sempatik bir imajı olan, ayrıca küresel bir vakıfta genç insanların gelişimine yönelik faaliyetleri yönetmek üzere ilk küresel yönetici elçi unvanını alan Amerikalı şarkıcı Lionel Richie'nin en ünlü ve başarılı albümünden seçtik. Albüm birçoğumuzun anılarını canlandıran All Night Long, Hello ve Penny Lover gibi şarkıların olduğu bol ödüllü Can't Slow Down. Bu albümün belki de en öne çıkmamış şarkılarından biri olan son derece duygusal akıp giden The Only One ve Lionel Richie.

0: Bu haftaki Ritme Hükmedenler'in sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme Hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: Merhaba sevgili müzikseverler. Sizleri TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Cazın genç soluklarının bu haftaki bölümünde dünyanın farklı coğrafyalarından gelse de cazı müzikal dışa vurumlarının ortak dili olarak benimseyen, gelenekten beslenip cazın bugününe ışık tutan 5 müzisyeni konuk ediyoruz. Programımızın açılışına ise Yunan gitarist Yakovos Simeonidis de yapmak istedik. Sanatçıya mikrofonu uzatmadan önce Jaco adıyla da bilinen gitaristi tanıyalım. ...1990 yılında Atina'da doğan Yakovos Simeonidis, klasik gitar eğitimini Atina Ulusal Konservatuvarı'nda alır. Caz temelini güçlendirmek içinse Hollanda'nın yolunu tutar ve ülkenin önde gelen okullarından biri olan Prince Claus Konservatuvarı'na kabul edilir. 2019 yılında Berlin'e taşınır. Ünlü Polonyalı caz gitaristi Jarek Szmietana'nın anısına düzenlenen yarışmayı kazanarak yeteneğini tescilliyor. Paul Bollenbeck, Ed Sherry ve Jonathan Kreisberg'ün çalışma gruplarına katılan Yakovos Simeonidis,

Midas, gelişimine katkı veren ünlü Amerikalı gitarist Dave Stryker'dan övgü dolu sözler alır. Sanatçı 2022 yılında Jaco Organ Trio adını verdiği oluşumuyla Safe Place albümünü yayınlar. Gitarda Yakovos Jaco Simeonidis liderliğinde, orgda Georgios Kodrafolis ve davulda Yannis Papadoulis'ten oluşan gruptan sizlere bestesi McCoy Tyner'a ait Man From Tanganyika adlı şarkıyı sunuyoruz.

Yunan gitarist Yakovos Simeonidis'in Jaga Organ Trio adlı grubuyla kaydettiği Safe Place albümünden Man From Tanganyika adlı McCoy Tyner bestesinin yorumu radyolarınıza geldi. Yakovos Simeonidis bu sene içinde ikinci ve şimdilik son albümü Everything in Between'i yayınlar. Jaco Quartet üst başlığıyla caz severlerle buluşan kayıtta saksafonda Thomas Heinlein, basta Mike Clea ve davulda Aaron Castrio'yu dinleriz. Bu isimler dışında 4 bestede piyanist Lionel Haas, bir şarkıda ise vokalist Amanda Baker konuk müzisyen olarak yer alır. Amanda Baker'ın sesiyle yorumuna renk kattığı bestesi Jules Stein, sözleri ise Semi Kağan'a ait The Things We Did Last Summer adlı standardın yorumuyla sizleri baş başa bırakalım.

yaşta ailesiyle birlikte İtalya'ya taşınan Nicole Magoli, sahnelerde soul ve R&B tarzındaki yorumlarıyla parlamaya başlar. Kültürel etkinliklerde ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alması sayesinde tanınırlığı artar. Andrea Bocelli ile yaptığı düet İtalyan televizyonlarında yayınlanır. Yorumlarını soul ve funk etrafında şekillendirdiği Monte Carlo Diamonds albümünü 2023 yılında yayınlar. Repertuarı çoğunlukla caz klasiklerinden oluşan Don't Ever Go albümü 2022 yılında müzikseverlerle buluşur. Sizlere Don't Ever Go kaydından ilk olarak bestesi Richard Rodgers, sözleri Lawrence Hart'a ait The Lady is a Tramp adlı standarda sunmak istiyoruz. Fabrizio Bosso'yu konuk müzisyen olarak trompette dinlediğimiz bestenin yorumundan sonra Nicole Magoli, Autumn Leaves adlı bir başka unutulmaz standardı piyanoda Emiliano Pintori, gitarda Marco Bovi, basta Stefano Senni ve davulda Zeno De Rossi ile birlikte seslendirecek.

Güney Afrikalı müzisyen Nicole Magoli, 2022 yılı çıkışlı Don't Ever Go albümünden The Lady is a Tramp ve Autumn Leaves adlı standartları sırasıyla yorumladı. Caz'ın Genç Solukları programında sırayı Danimarkalı tenor saksafoncu ve besteci Andreas Toftemark alıyor. 1990 yılı doğumlu sanatçı, Amsterdam Konservatuvarı'nın ardından davet aldığı The New School'da lisans eğitimini tamamlar. Öğrencilik yıllarında Eric Alexander, Peter Bernstein, Reggie Workman ve Joel Farm gibi önemli müzisyenlerle çalışma fırsatı yakalar. John Coltrane, Dexter Gordon ve Sonny Rollins'in üzerindeki etkisi, cazın ana akım çizgisine tutunmasını sağlar. Andreas Toftemark, 2021 yılında çıkardığı ilk albümüne A New York Flight adını verir. 2023 yılında ise İngiliz trompetçi Gerard Presencier ile birlikte Legar albümünü yayınlar. Müzisyen Paris, New York ve Kopenhag'da geçirdiği yıllarda biriktirdiği anılarını cazın zarif notalarıyla betimler. Albümde yer alan Legar adlı beste, Paris'teki bir caz kulübünün adıyken Waltz for Alex isimli şarkıyı New York'ta birlikte yaşadığı ev arkadaşına ithaf eder. Andreas Toftemark, Paris'in romantizmini ise biraz sonra kulak vereceğiniz November in Paris adlı besteyle yansıtmaya çalışır. Andreas Toftemark ve Gerard Presencier ikilisine piyanoda Kai Brickman, basta Matthias Pietri ve davulda Andreas Svensson'ın eşlik ettiği besteyi dinliyoruz.

Andreas Toftemark'ın Legar kaydından November in Paris adlı bestesi radyolarınıza geldi. Saksafoncu 2025 yılında bir başka değerli trompetçi Benny Benek III ile Roadmap albümünün kaydını tamamlar. Piyanoda Rasmus Swanson, Basta Kaisa Mayen Sivu ve Davulla Joe Perry'i ikiliyle birlikte dinlediğimiz albümden sizlere What Gets You adlı besteyi seçtik.

Danimarkalı besteci ve saksafoncu Andreas Toftemark'ın son albümü Roadmap'ten What Gets You adlı şarkının yorumunu sunduk. Programımızın bu haftaki bir diğer konuğu Tobias Tammearu'ya geldi sıra. Estonyalı saksafoncu 1997 yılı doğumludur. Estonya Müzik ve Tiyatro Akademisi'nden mezun olmadan önce Gerok Oud Stalin Müzik Okulu ve Amsterdam Konservatuvarı'nda eğitim alır. New Wind Jazz Orkestrası, Sea Paul Sea Trio ve Johannes Laas Beşlisi üyesi olduğu caz gruplarının başında gelir. Downbeat yayın organı Tobias Tammearu'yu 2018 yılında Avrupa cazının yeni yeteneği olarak tanıtırken, sanatçı 2020 yılında düzenlenen Estonya Caz Ödülleri'nde ülkenin genç caz yeteneği olarak onurlandırılır. Tobias Tammearu 2020 yılında liderliğindeki ilk ve şimdilik son albümü Bivium'u yayınlar. Sanatçıyı saksafon dışında piyano ve synthesizer'da dinlediğimiz albümde basta Robert Rebane ve davulda Martin Peterman, Tobias Tammearu'ya eşlik eder. Bu kayıttan Take Off ve August adlı besteleri sırasıyla dinliyoruz.

Estonyalı saksafoncu Tobias Tammearu'nun Robert Rebane ve Martin Petermann'la birlikte kaydettiği Vivium albümünden Take Off ve August adlı besteleri radyolarınıza geldi. Programımızın kalan süresini Polonyalı gitarist Simon Mika'ya ayırdık. 1991 yılı doğumlu sanatçı Katowice Müzik Akademisi'nde caz gitar eğitimi alır. Daha öğrenciyken katıldığı yarışmalarda aldığı derecelerle dikkatleri üzerine çeker. Bu yarışmalardan Keep an Eye International Jazz Award'u kazanması kariyerinin ilerleyişini önemli ölçüde etkiler. Gitarist cazın geleneksel sınırlarını Avrupa çağdaş cazının armonik yapısıyla genişletirken ülkesinin derin müzikal kimliğiyle tarzını net bir çizgi üzerinde konumlandırır. Bu bütüncül çeşitliliğin ilk ürünü Unseen Dreams adıyla 2016 yılında cazseverlerle buluşur. Simon Mika'nın basta Max Mucha ve davulda Ziv Ravitz ile birlikte kaydettiği albümden bestesi Krzysztof Komeda'ya ait Rosemary's Lullaby adlı şarkıyla sizleri baş başa bırakalım.

Polonyalı gitarist Simon Mika'nın Unseen Dreams adlı ilk albümünden Krzysztof Komeda imzalı Rosemary's Lullaby adlı besteyi sunduk.

sanatçı 2018 yılında yine aynı müzisyen arkadaşlarıyla Togetherness adlı albümü yayınlar. Bu kayıttan sizlere sunacağımız Very Goodies adlı besteyle bize ayrılan sürenin sonuna geleceğiz.

0: Polonyalı gitarist Szymon Wicha'nın Togetherness albümünden Very Good Is adlı besteyi dinlediniz. Bu yorumla birlikte programımızın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Gözüm kulağım sinema.
1: Radyo 3'te Gözüm Kulağım Sinema'nın 700. programında sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. 2010'dan beri bu stüdyoda sizlerle buluşuyoruz. 700. programımızı biraz farklı formatta hazırlayalım istedik. Her hafta biliyorsunuz bir konumuz oluyor. Bir film müziği bestecisi ya da bir film türü ya da bir yönetmen, bazen de karma film müzikleri çalıyoruz. Bazen bir albümden melodiler dinliyoruz. Bugünkü programımızdaysa Radyo 3 yapımcılarına ve bazı sinema yazarlarına en beğendiğiniz film müziği hangisidir diye sorduk. Alınan yanıtları sizlerle paylaşacağız. Programımız için film müziği seçen ilk isim İzmir'den.
2: Merhaba, ben Cumhur Özmakinacı. TRT Radyo 3'te yayınlanan Garaj, 3. Milenyum ve Düşlerin Notları programının yapımcısıyım. Başta Kurtuluş Özyazıcı olmak üzere Gözüm Kulağım Sinema programına emeği geçen herkesi tebrik ederim. 700. bölüme doğduğum yıl olan 1972 yılında gösterime giren The Godfather, Baba filminin ana temasıyla küçük bir renk katmak istiyorum.

0: Sevgili Cumhur Özmakinacı'ya çok teşekkür ediyorum. Tam 27 yıl önce ilk mesai arkadaşım, o da arkadaşımdı. Sinema tarihinin ve film müziği tarihinin en güzel isimlerinden biriydi baba. Godfather filminin müzikleri aynı zamanda Nino Rota imzalıydı. Başta Garaj olmak üzere Cumhur Özmakinacı'nın da nice 700 programlara ulaşmasını diliyorum. Sevgili dinleyiciler, Gözüm Kulağım Sinema 700. programıyla karşınızda. 16. yıldayız. 2010'da başladı bu macera. 700. programda hem radyo 3 yapımcılarından hem de sinema yazarlarından en etkilendikleri film müziklerini bizim için söylemelerini istedik. Bakalım sinema yazarı Murat Erşahin ne demiş?
1: Gözüm Kulağım Sinema'nın 700. programı kutlu olsun. Canı gönülden tebrik ediyorum. Devamlı dinlediğim bir program. Nice 700'ler ediyorum. Ben Murat Erşahin, sinema yazarıyım. Ve bugün çok sevdiğim film müziklerinden biri 1966 tarihli Claude Lelouch filmi Bir Kadın Bir Erkekten. Francis Lai bestesi, sözler Pierre Barou imzalı. Nicole Croisi ve Pierre Barou birlikte seslendiriyorlar. Plus Fort Que Nous.

0: Yine programlarımızda çok sık yer verdiğimiz bir film müziğiydi. Bir kadın bir erkek filminin müzikleri. Sırada bir şarkı var, bir film şarkısı. O şarkıyı filmden sonra daha sık duymaya başladık. Çünkü film için yapıldı ve sonra ünlendi. Bu şarkı, bu film ve sıradaki Radyo 3 yapımcımız kim?
1: Ben Bahar Dingil, Radyo 3 yapımcısıyım. Bu alanın da müstesna programın bu özel bölümü için 1971 tarihli bir Amerikan kara komedi seçtim. Hal Ashby'nin yönettiği ve müziklerini Cat Stevens'ın yazdığı Harold and Maude.

0: Where Do the Children Play? Şimdi bir başka radyo üç yapımcısını dinlemek için İstanbul'a gidiyoruz.
1: Ben albiniz Ece Uçan, TRT Radyo 3'te Güney Amerika müzikleri dinlediğimiz Güney'de Bir Yer programını hazırlıyorum. Ennio Morricone'nin bütün film müziklerini çok seviyorum. Ama seçtiğim film Sergio Leone'nin yönettiği Bir Zamanlar Amerika.

0: ettiği Cocker Sang sırada bir caz eseri var. Bakalım bunu kim seçmiş?
1: Merhabalar, ben Esin Küçüktepepınar, film eleştirmeniyim. Sayısız soundtrack içerisinde müthiş bir ortaklık var. Gerçekten sinema tarihine olduğu kadar müzik tarihine de damgasını vurmuş bir soundtrack bu. Fransız yönetmen Louis Malle, Miles Davis ortaklığı, Asansör pour le Chafaud, İdam Sehpası olarak da Türkiye'de vizyona girmiş 1957 yapımı bir film. Bir kara film klasiği. Baş başına bir klasik. Perde arkası da var, kamera arkası da. Görüntüler üzerine bir gece stüdyoya girmiş Miles Davis ve o anda doğaçlama çalmış. Bildiğimiz Miles Davis trompeti, titreşimsiz, vibratosuz, inanılmaz temiz, kışkırtmadan, duyguları yükselten müthiş bir müzik. Jean Moreau'nun o yürüdüğü çıkışsız o gecede o görüntüler, siyah beyaz görüntülerin üzerine yükselen o çığlık. İster filmi defalarca tekrar ve tekrar izleyin, isterseniz yalnız başına sadece dinleyin. Gerçekten bir klasik.

Albeniz Ece Uçan da Radyo 3'te güzel programlara imza atan isimlerden biri. Film müziği tarihinin benim de en çok sevdiğim bestecilerinden biri. Ennio Morricone'nin Bir Zamanlar Amerika filmi için yaptığı melodilerden birini seçmişti. Zamfir'in eşlik etti.

0: Sinema Yazarları Derneği Başkanı sevgili Esin Küçüktepe Pınar'a teşekkürler. Radyo 3'teki caz programları dendiğinde iyi bildiğimiz isimlerden biri var şimdi sırada.
1: Ben Radyo 3 gri ses yapımcısı Ersoy Haktanır. Hep böyle nedir, uzaktaki filmlere bakıyoruz ama aslında düşündüm de ya Hababam Sınıfı'nın film müziği şahane bir şey. Ağır çalıyorsun, acayip hüzünlü oluyor. Hızlı çalıyorsun, çok neşeli oluyor. Yani nereye çeksen oraya giden gerçekten inanılmaz bir müzik.

Ben Cumhur Canbazoğlu, sinema ve müzik yazarıyım. En sevdiğim film müziği diye bir soru yöneltilince tabii ki aklıma birçok örnek geldi ama aralarından geçmiş günlerde yitirdiğimiz Yeşilçam'ın en değerli ve en önemli jönlerinden Kadir İnanır'ın Hümeyra ile başrolde olduğu Kırık Bir Aşk hikayesini seçtim. Film 1981 tarihli, yönetmeni Ömer Kavur, senaristi de Selim İleri. İki değerli sanatçı Ayvalık'a gidiyor ve orada seti kuruyor. Filmin müziği 1974'te Atıf Yılmaz'ın Deli Yusuf'u ile sektöre girmiş Cahit Berkay'a emanet ediliyor. Berkay yine o sıkışık takviminde alelacele besteleyip teslim ediyor ana temayı. Anımsadığım kadarıyla Kırık Bir Aşk hikayesi gösterime girdiği o dönemde hiç iş yapmıyor. Müzik de hiç umursanmıyor. Ancak sonrasında video kaset devri başlıyor Türkiye'de ve Kırık Bir Aşk hikayesi müthiş bir patlamayla herkesin sevgilisi oluyor diyelim. Hakikaten sevmeyeni yok gibi o dönemde. Müziğin de öyle. Ancak

Berkay 1997'de film müzikleri Volüm 1 albümüyle sunabiliyor şarkıyı müzikseverlere. Ardından Cihan Barbur da temaya söz yazıp 2012'de yeniden yorumluyor Kırık Bir Aşk hikayesini. Bu kadar sevmemin nedeni filmin o buruk, son derece kalplere yönelik öyküsünü çok sıcacık, bizden temalarla gayet iyi anlatması, kısa, öz. Bundan dolayı benim hep favori film müziğim olarak kalacak bende.

0: Cumhur Cambazoğlu da yalnızca sinema ve müzik yazıları yazmıyor. Müzik tarihi üzerine de güzel çalışmaları var. Şimdi bir radyo üç yapımcımız daha var. O da Ankara'dan sevgili Ceren.
1: Sevgili Kurtuluş Özyazıcı, gözümüz kulağımız sayende hep sinemada. Daha nice bölümlere, nice yıllara. İncelikler Atlası programının yapımcısı Ceren Abdullah ben. Çok sevdiğim film müziklerinden bir tanesi Almost Famous filminin otobüs sahnesinde geçen ve Elton John'a ait olan Tiny Dancer şarkısıdır. Gözüm Kulağım Sinema programının 700. bölümünü tebrik ediyorum.

0: Almost Famous biraz gizli kalmış bir film. İzlediğinizde çok seveceksiniz. Özellikle müzikseverlerin kaçırmaması gereken filmlerden. Filmde pek çok da güzel şarkı duyuyoruz. Onlardan biriydi Elton John'un Tiny Dancer'ı. Sırada Ankara Radyosu'ndan bir başka Radyo 3 yapımcısı var.
1: Merhaba, ben Adil Seymen Altınyeleklioğlu. TRT Radyo 3'te her salı saat 17.05'te başlayan müzik hafızasını, çarşamba günleri yine aynı saatte yayınlanan Dünya Listelerinden programını ve pazarları da 12 haberlerinin ardından gelen eksi 80'i hazırlayıp sunuyorum sizlere. Yanıtlaması zor bir soruyla karşı karşıyayım. En sevdiğim film müziği. Film müzikleri evrenine bana bu soruyu soran yapımcınız kadar hakim olamasam da bir yanıtım da olacak. Sofia Coppola'nın yazıp yönettiği 2003 yılı yapımı Türkçe'ye Bir Konuşabilse diye çevrilen Lost in Translation'dan seçiyorum Fransız ikili Air'ın yorumladığı Alone in Kyoto'yu. Sofia Coppola, Air'la Lost in Translation'dan bir önceki ilk uzun metrajlı filmi The Virgin Suicides'da da çalışmış ve bence ortaya harika bir soundtrack çıkmıştı. Alone in Kyoto, Air'ın Lost in Translation'dan bir yıl sonra gelen 2004 yılı albümü Talkie Walkie'de de yer almıştı.

0: Sevgili dinleyiciler, Gözüm Kulağım Sinema'nın 700. programıyla sizlerleyiz. Bugünkü programımızda Radyo 3 yapımcılarına ve sinema yazarlarına en beğendikleri film müziklerini sorduk. Verdikleri yanıtları sizlerle paylaşıyoruz. O müzikleri dinliyoruz. Ben de program yapımcısı olarak birkaç söz söylüyorum. Hem kişiler, hem filmler, hem de müzikler hakkında. Şimdi anonsunu duyacağınız kişi benim için çok ayrı bir yerde. Çünkü bu programın oluşmasında en fazla emek harcayan isimlerden. Önce onu ve seçtiği eseri dinleyelim. Sonra birkaç söz de o kişi için ve o film için gelecek.
1: Ben Ahmet Kürata, akademisyen ve sinema yazarıyım. Bütün bir sinema tarihinden tek bir filmi ve müziğini seçmek oldukça zor aslında. Ama böyle kendi kişisel tarihçemden önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm bir filmi ve müziğini seçtim. Fernando Solanas'ın Sur, Güney filmi. Neden bu müzik ve film diye soracak olursak, sanıyorum filmin arka planda duyduğumuz bir ses değil burada Astor Piazzolla'nın müzikleri. Aynı zamanda filmin duygusal enerjisini bizlere aktaran çok temel bir unsur. Yine Astor Piazzolla'yı böyle tek başına bu albümüyle, Güney albümüyle dinlediğimizde de bize adeta filmi böyle sahne sahne çağrıştıran ilginç bir güce sahip. Bir yandan melankolik ama bir yandan da umutlu bir film müziği. Dolayısıyla Astor Piazzolla'nın Güney filmi için yazdığı müziği seçtim.

cielo al revés. Busco el sol, el tiempo abierto y su después.

0: Ahmet Güratay'a çok teşekkürler. 2009'da bu programı yapmaya karar verdiğimde nasıl bir formatta yapabilirim diye düşünürken kafamda pek çok seçenek vardı. Yalnızca sinemaya olan ilgisi değil, aynı zamanda sinema müzik ilişkisi üstüne düşünen isimlerden biri Ahmet Gürata. 2 yıl onunla program yaptık. 2010 ve 2011 yıllarında yayınlanan programlar benimle birlikte Ahmet Gürata'nın da imzasını taşıyor. Şimdi 16 yıl öncesine gideceğiz, hatta 16,5 yıl öncesine. 2010'da 7 Ocak'ta yayınlanmıştı ilk programımız. O zamanlar Perşembe akşamları 22'de yayınlanıyordu haberlerden sonra. Programın yapımcısı olarak sunuş tecrübemi arttırması için ilk programlara spiker sevgili Nurcan Hokna'yla birlikte girmeyi istedim. Kendisi de beni kırmadı, kabul etti ve 7 Ocak 2010'da Gözüm Kulağım Sinema'nın ilk programı yayınlandı. Sevgili Nurcan Okna bugün aramızda değil, çok erken bir yaşta onu kaybettik. Saygıyla, rahmetle anıyorum kendisini ve Gözüm Kulağım Sinema'nın ilk programından ilk anons ve ilk şarkıyla programa devam edelim.
1: Saatimiz 22.11'i gösterirken Gözüm Kulağım Sinema başladı. Türkiye Radyoları 3. programında başladı programımız. Program yapımcısı Kurtuluş Özyazıcı, teknik yönetmenimiz Fazlı Aygör ve ben Nurcan Hokna. Hepinize, radyomuza, Türkiye Radyoları 3. programına hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet, yeni bir program her perşembe bu saatlerde 22 haberi sonrasında sizlerle buluşacak Gözüm Kulağım Sinema diyeceğiz. Kurtuluş Özyazıcı şu anda yapımcımız ama stüdyomuzda birlikteyiz Kurtuluş Özyazıcı'yla. Ayrıca yorumlarıyla programa katılacak olan, her programda birlikte olacağımız Ahmet Gürat'a da

0: Şu anda stüdyomuzda. Sizler de hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Neler olacak bakalım bu yıl bu programda?
1: Evet, aslında biraz bu programda önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu yıl boyunca neler konuşacağız, bunu konuşalım diye karma program yaptık. Kendi içimizden geldiği gibi. Radyo 3'te film müzikleri çalan çok güzel programlarımız var. Biz biraz daha farklı bir şeyler yapmak istedik burada. Sinema müzik ilişkisi üstüne bir şeyler söyleyelim istedik. Tabii ki burada Radyo 3 dinleyicilerine bol bol film müziği dinleteceğiz. Bol bol müzik dinleyecekler. Aralarda biz de sinema müzik ilişkisi üstüne bir çift söz etmeyi planlıyoruz.
0: Çok güzel. Peki, Ahmet Gül Atay'a da söz verelim. Ondan sonra müziklerimiz dinleyiciye ulaşmaya başlasın.
2: Evet, yani programda Kurtuluş'un da belirttiği gibi sinema müzik ilişkisine dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Bunu yaparken önce biraz tarihsel perspektiften bakacağız. Daha sessiz sinema günlerine uzanıp günümüze kadar getirmeye çalışacağız. Ayrıca ünlü besteciler, yönetmenler, bunları zaman zaman mercek altına alacağız. Keyifli bir program olacağını umuyorum dinleyeceğimiz açısından.
1: Evet, umarım öyle olacak. Önümüzdeki hafta sessiz sinema döneminin müziklerini, zaman zaman da filmlerini konuşacağız. Ama özellikle sessiz sinema döneminde neler çalındı, izleyiciye neler dinletildi, bunları konuşacağız. Sessiz sinema demişken herhalde ilk örneğimizi verelim değil mi hocam?
2: Evet, ilk parçamızla başlayalım. Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filmden bir parça. Anlaşılmayan parça diye çevirebiliriz herhalde. Çünkü sözleri uydurma. Chaplin tarafından uydurulmuş bir parça.
0: Dinleyelim o zaman.

0: Gözler Gözüm Kulağım Sinema'nın 700. bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü programımız için sinema yazarları ve radyo 3 yapımcıları kendi film müziklerini seçti. Onları kendi sesleriyle sizlerle buluşturduk. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünkü son şarkımızın anonsu yine dönem arkadaşım, yani göreve birlikte başladığımız arkadaşlarımdan biri sevgili Esin'den gelecek. Güzel bir filmden güzel bir şarkı seçmiş. Bizim de programlarımızda zaman zaman yer verdiğimiz bir eserdi. Gözüm Kulağım Sinema'nın bugünkü bölümü sona erdi. Yeniden görüşmek üzere. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.
1: Ses ve Söz'ün yapımcısı Esin Yolçınar. 700. Gözüm Kulağım Sinema için 1979 tarihli çok özel bir müzikalden Miloš Forman imzalı Hair'den bir şarkı seçtim. Barışa, özgürlüğe ve dostluğa bir çağrı bu. Sözlerde Jerome Ranney ve Jim Radon'un, müzikte Galt McDermott'ın imzası var. Filmin açılışında yer alan Aquarius'u dinleyelim. Ren Wood seslendiriyor. Nice bölümlere Gözüm Kulağım Sinema.

0: Gözüm kulağım sinema. Ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, Radyo 3 stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam rotamızı Brezilya müziğinin en eski ve en derin katmanlarından birine, Umbanda ve Kondomble'nin kutsal ritimlerine çeviriyoruz. Brezilya'nın dini coğrafyası karmaşık ve çoğu zaman son derece şiddetli bir tarihsel sürecin içinde şekilleniyor. 16. yüzyıldan itibaren sömürge düzeninin dayattığı koşullarda bugünkü Angola, Benin ve Nijerya topraklarından milyonlarca Afrika kökenli insan Brezilya'ya köle olarak getiriliyor. Bu insanlar tek tip bir topluluk olarak gelmiyor. Beraberlerinde farklı diller, kozmolojiler ve müzik sistemleri taşıyorlar. Özellikle Bantu ve Yoruba kültürüne ait bu birikimler gemilerle birlikte kıtaları aşıyor. Köleliğin ağır koşulları içinde bu Afrika tinsel sistemleri silinip gitmek yerine yeniden örgütleniyor, yeni anlamlar kazanıyor ve kısmen farklı simgesel yapıların arkasına gizleniyor. Sonradan dini senkretizm olarak tanımlanan bu süreç, Afrika tanrıları olan Orişaların sömürgeci otoriteler tarafından dayatılan Katolik azizlerle özdeşleştirilmesini içeriyor. Ama bu senkretizmi yalnızca bir kaynaşma ya da harmanlanma olarak okumak doğru olmaz. Aynı zamanda baskı altında bir kültürel hayatta kalma, direniş ve sürekliliği koruma stratejisi olarak anlamak gerekiyor. İşte bu dinamiklerden belirgin Afro-Brezilyalı dinler ortaya çıkıyor. Bunların en önemlisi soy sistemleri son derece yapılandırılmış olan Kondomble ve onun ardından gelen Umbanda. Umbanda 20. yüzyılın başlarında kentsel Brezilya'da gelişiyor. Yerli halkların, Afrika'nın, Katolikliğin ve Spiritizmin izlerini bir arada taşıyor. Bu geleneklerde müzik ritüelin bir aksesuarı değil, yapısal çekirdeği. Ritüel yaşam sesle örgütleniyor. Umbanda'da pantolar, Kondomble'de ise kutsal ilahiler olarak bilinen bu parçalar Batı müziğindeki anlamıyla bir sanat eseri olarak bestelenmiyor. Sözlü aktarımla kuşaktan kuşağa geçiyor, inisiyasyon süreçleri içinde korunuyor ve belirli ruhsal güçlerin çağrısı olarak işlev görüyor. Her orişenin kendine özgü bir müzikal grameri var. Ritmik örüntüler, vokal formüller, tonal yapılar ve bedensel hareketler. Bu geleneklerin temel enstrümanları özellikle atabekelerin yani kutsal davulların yalnızca müzik aleti olmadığı düşünülüyor.

Bunun deneysel müzik sahnesinden önemli isimlerden Alessandra Liao, ritüel hafızayı çağdaş bir ses sanatına dönüştürüyor. Afro diaspora ritmik mantığını korurken törensel işlevinden koparıyor. Ogum Eşta'da Honda, sözlerin Türkçe anlamına bakacak olursak Ogum nöbette. Dinliyoruz.

0: Ogum'a daha doğrudan, daha içten bir selamla devam ediyoruz şimdi. Bu parça Ogum'un tam anlamıyla ritüel bir çağrısı. Tamamen Ogum'a özgü atabeke döngüleri üzerine kurulu. Burada perküsyon eşlik değil, doğrudan bir dil. Vokal çizgiler Ketu geleneği içinde sözlü aktarımla kuşaktan kuşağa taşınan Yoruba ritüel formüllerinden geliyor. Yoruba bugünkü Nijerya ve Benin sınırları içinde köklenen bir Batı Afrika kültürü. Ketu geleneği ise Brezilya kondomlesindeki milletlerden biri. Etnomüzikolog ve perküsyonist Dudu Tucci, Afro-Brezilyalı kutsal geleneklerle derin bir ilişki içinde. Ritüel ritmin bütünlüğünü korurken törensel yapısını hiç bozmadan konser formatına taşıyor.
1: Sarava Ogum.

önemli yönümüzü Oşum'a çeviriyoruz. Tatlı suların, güzelliğin ve duygusal dengenin orişası Oşum, bu parçada Umbanda Pantosu'nun yapısıyla çağrılıyor. Tekrar, sadelik ve melodik döngüsellik trans durumunu kolaylaştırmak için kullanılıyor. Parça, Atabeke perküsyonu ve agogo vurguları üzerine kurulu, sözlü aktarımın minimal ritüel duygusunu koruyor. Mestri Obaşana, Umbanda repertuarının yaşatılmasıyla özdeşleşmiş bir isim. Luciana Gama ise Teheru pratiği içindeki ibadet şarkısı geleneğinin sürekliliğine katkı sunuyor. Teheru, Kondomle ve Umbanda gibi Afro-Brezilyalı dinlerin uygulandığı kutsal mekanın adı. Türkçesiyle, Oşum'u şelale başında gördüm olan bu parça geleneksel bir beste. Mestri Obaşana ve Luciana Gama'dan dinliyoruz.

Şimdi aynı Orisha farklı bir sahne. Oşun bu sefer MEP'nin tiyatral performans dünyasında yeniden bağlamına kavuşuyor. Parça ritüel adanmışlığı sahneleme sanatına dönüştürüyor, Atabeke döngüselliğinin yerini orkestral armoni alıyor. Bettanya'nın yorumu son derece dramatik. Trans işlevi değil, simgesel bütünleşme ön plana çıkıyor. Afro-Brezilyalı dini imgelemin ana akım Brezilya kültür repertuarına taşınmasında Bettanya'nın belirli

Şimdi Oşum'a bir de çağdaş perspektiften bakıyoruz. Bu yorumda Oşum, siyah kadınlığın, ataların mirasının ve duygusal özerkliğin çağdaş bir simgesine dönüşüyor. Parça Neo Soul, deneysel MEPB ve Afrofuturizm estetiğini bir araya getiriyor. İnce Afro diaspora ritmik referansının üzerine elektronik dokular yayılıyor. Serena Assumpção, postmodern bir Afro-Brezilyalı kimlik dili inşa ediyor. Shenya Fransa ise köklerini siyah diasporanın ses geleneklerinde bulan caz etkili bir vokal renk katıyor.

0: Şimdi Şangu'ya geçiyoruz. Adalet, gök gürültüsü, ateş ve kozmik dengenin orişası Şangu bu parçada katı ritüel biçimde çağrılıyor. Müzik geleneksel Şangu toke yapılarını izliyor. Yoğun poliritmik atabeki etkileşimi ve hiyerarşik perküsyon rolleriyle karakterize ediliyor. Vokal çizgiler tamamen formüle dayalı. Litürjik aktarımdan geliyor ve sanatsal kompozisyon değil çağrı olarak işlev görüyor.
1: Ele é o Deus do Trovão, orixá da força e da justiça.

Şimdi Şango'yu modernist Brezilya müziğinin penceresinden izliyoruz. Bu Afro Samba başyapıtında Baden Powell, kondomlu ritmik sistemlerini klasik gitar diline uyarlıyor. Vinicius de Moraes ise Yoruba kozmolojisini şiirsel bir MEP bildirizmiyle yeniden yorumluyor. Eser döngüsel Afro diaspora ritmik mantığını korurken Batı armonik gelişimiyle bütünleşiyor ve Afro Brezilyalı dini estetiği Brezilya sanat müziğinde meşrulaştıran yapıtların temeline yerleşiyor.

Şimdi Şangu'nun başka bir yüzüyle karşılaşıyoruz. Bu kez Şangu, ritüel bir varlık olarak değil, adaletin ve kırılmanın kavramsal figürü olarak sahneye çıkıyor. Müzik São Paulo'nun deneysel sahnesinden geliyor. Afro dini ritmik mantık, post-punk, noise ve doğaçlama etkisiyle parçalı yapılara dönüştürülüyor. Bestesi Serena Assumpção, aranjmanı Kiko Dinucci'ye ait. Jussara Marsal ile birlikte seslendiriyorlar.

Şimdi İyansa'ya geçiyoruz. Rüzgarın, fırtınaların ve dönüşümün oruşyası İyansa bu parçada Umbanda ritüel ilahisiyle çağrılıyor. Yapı bütünleşme ve trans için tasarlanmış yinelemeli vokal formüllere ve atabeke perküsyonuna dayanıyor. Ritim döngüsel bir zamansızlığa vurgu yaparak insan ile ruhsal alem arasında bir köprü kuruyor.

Şimdi İyansa'yı Bettanya'nın yorumuyla dinliyoruz. Bettanya'nın elinde İyansa, MP bir estetiği içinde tiyatral bir simgeye dönüşüyor. Ritüel perküsyonun yerine orkestral düzenleme alıyor, vokal yorum trans yapısı yerine duygusal yoğunluğu ve simgesel bütünleşmeyi ön plana çıkarıyor. Parça, Afro-Brezilyalı tinselliği konser müziğine taşıyan bir kültürel çeviri olarak işlev görüyor.

Şimdi İyansa'yı farklı bir perspektiften dinliyoruz. Bu parça özellikle İyansa ile anılan hareketi, duyusallığı ve dönüşümü simgesel imgelerle çağrıştırıyor. Ama ritüel bir ilahi olarak değil. Müzik, çağdaş Brezilya popüler tarzlarını Afro-Diaspora ritmik referanslarıyla harmanlıyor. Ritim tabanlı perküsyon ve metaforik sözler yapının taşıyıcısı oluyor. Nabara da Sua Saia, Juliana de Passaus'tan dinliyoruz.

0: Asalu
1: Şimdi çok eski bir orişa ile karşılaşıyoruz. Nana. Nana ilksel suları, kili, ataları ve ölümü temsil ediyor. Müzik yavaş ritüel tempolarda ilerliyor. Derin atabeke tınıları yoğunluğu, ağırlığı ve zamanın askıya alınışını ön plana çıkarıyor. Vokal çizgi dini topluluklar içinde kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel ilahi yapısını koruyor.
0: bana.

Şimdi Nana'yı çağdaş bir bakış açısıyla dinliyoruz. Bu yorumda Nana, ritüel işlevinden sıyrılıp soyut bir atalar mirası ve zamansal derinlik simgesine dönüşüyor. Düzenlemede atmosferik dokular ve parçalı ritmik referanslar kullanılıyor. Bu da orişayı törensel bağlamından kopararak çağdaş Afro-Brezilyalı kimlik söyleminin içine yerleştiriyor. Serena Assumpção ve Paulo Prestá'dan dinliyoruz.

Şimdi Orişa sisteminin dışına çıkarak Jurema Sagrada geleneğine adım atıyoruz. Dinleyeceğimiz parça Afro-Brezilyalı dindarlığına entegre edilmiş Kaboklu varlıklarını ve yerli kozmolojilerini çağrıştırıyor. Kaboklular genellikle yerli soy mirasıyla yani karma yerli kökenlerle ilişkilendirilen ruhlar olarak anlaşılıyor. Toprak, ormanlar ve doğal güçlerle derin bir bağı simgeliyorlar. Afro-Brezilyalı dinlerde Kaboklu bir orişa değil, ayrı bir tinsel varlık türü. Müzik, nakarat cevap ilahisi, marakas çıngırakları ve atabeke perküsyonu üzerine kurulu trans ve ruhsal bütünleşme için tasarlanmış.

Meli ilahi, atabeke ritmi ve toplu vokal katılımlarıyla örülü. Bu son parça bize bu akşam yaptığımız yolculuğun özünü bir kez daha hatırlatıyor. Umbanda ve Kandomble'nin kutsal ritimleri ne kapalı ne de eskimiş bir gelenek. Çağrı ilahisinden deneysel müziğe, ritüel davuldan konser sahnesine kadar Brezilya'nın sesini ve ruhunu biçimlendirmeyi sürdüren yaşayan bir müzik dili. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Ritmin adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu. Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösteren Bakan Güler, tarihin hakikatle yazıldığını kaydetti. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmünde.

dedi. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında verdiği mülakatta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Savaş hem bölge ekonomisini hem de tedarik zincirini etkiliyor ve eğer yaygınlaşma riski gösterirse daha problemli alanlar çıkabilir dedi. Taraflara uzlaşma çağrısı yapan Bakan Fidan, Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington gece İran'a yönelik 8. dalga operasyonunu tamamladığını açıkladı. Operasyonun Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olduğunu duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Sahadaki gerilim masaya da yansıdı. ABD Başkanı Trump'tan İran'ın İslamabad mutabakatına ilişkin yükümlülük hissetmediği açıklamasına umurumda değil yanıtı geldi. Havelsan'ın komuta kontrol, veri paylaşımı, güvenli bilgi aktarımı ve sistem entegrasyonu alanındaki 4 yazılım yeteneği NATO sertifikasyon sürecine dahil oldu. Havelsan'ın yeni yeteneklerinin sertifikasyon sürecine dahil olması şirket ürünlerinin ulaştığı yetkinliği ortaya koydu. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Özgür Özel'in salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturmaya dair açıklama yaptı. Gürlek, soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanması ve terörist Adil Öksüz bağlantısına ilişkin iddialarında titizlikle incelendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un şirketleri MASAK tarafından incelemeye alındı. Babala TV, Babalayka Film ve ilişkili şirketler için hazırlanan finansal analiz raporunda yüksek tutarlı para transferleri, taşınmaz ve araç alımlarıyla sıfır beyan edilen vergi matrahları öne çıktı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde içinde 6 kişi bulunan tekne denizde alabora oldu. Tekneden düşen bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulduktan sonra yardım çağırdı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Denize düşen 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi içinse arama çalışması başlatıldı. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli oluyor. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya geliyor. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetiyor. Saat 22'de başlayan final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Ramazan Özbay ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetin Selin rehberliğindeki

Bu geceki programımızda doğuya yönlenip Malay Yarımadası ve Endonezya'ya gidiyoruz. Bir haldir yolculuk, düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Malay Yarımadası ve Endonezya yolculuğumuzda ilk olarak Endonezyalı grup Suara Sama'dan Sipur Airitan Manis'i dinledik. Malay Yarımadası ya da diğer adıyla Malakka Yarımadası, Güneydoğu Asya'da Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland'ı içine alan yarımadaya verilen addır. Denizle iç içe ve yüzlerce ada ya da adacığın çevrelediği bu toprakların büyük bölümünde konuşulan resmi dil Malayca olsa da, Birmanca, Tayca, Çince, Laoca, Kıyamerce, Tamilce ve İngilizce de Yarımada'nın resmi dilleri arasındadır. Malakka Boğazı ile Malay Yarımadası'ndan ayrılan Endonezya ise Hint ve Pasifik okyanusları arasında, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da da toprakları bulunan 17 binden fazla adadan oluşan dünyanın en büyük ada ülkesidir. Burada konuşulan dil ise Endonezcedir. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. 17. yüzyılda Endonezya'nın Tugu köyüne yerleşen Portekizlilerin ulusal müziği Fado ve Malakka asıllı kölelerin yerel müziğinin birleşimi olarak ortaya çıkan Tugu müziğinin belki de dünyadaki en önemli temsilcisi Kenonjong Tugu'dan dinliyoruz. Bungong Cheongpa.

Malay Yarımadası ve Endonezya yolculuğumuza iki çalışmayla devam ediyoruz. İlk olarak Malezyalı şarkıcı ve oyuncu Dayang Nurvaziyah'tan Mengapa Dirindu'yu dinleyeceğiz. Hemen ardından da Malezya'nın en önemli halk şarkıcılarından SM Salim yolculuğumuza eşlik edecek. Şarkısının adı Hilang Indah Bayit Menjelma.

Şimdi yine iki çalışmayla ve ikisinde de Malezya Filarmoni Orkestrası'nın seslenişleriyle devam ediyoruz. İlk olarak dünya çapında başarılı Malezya

besteci ve şef Vivian Chua'nın Malezya devletinden gelen istek üzerine Malezya Korosu ve Orkestrası için bestelediği ve şefliğini yaptığı Merju Gemilang'ı dinleyeceğiz. Hemen ardından da Malezyalı besteci ve orkestra şefi Ahmad Muriz Cherozel'in Bertabuk Kalasencası bizlerle olacak.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan ilham alan bir şarkı var şimdi sırada. Endonezyalı müzik grubu Banda Neira'dan dinleyeceğimiz şarkının adı Sanca di Jakarta. Yani Sanca Jakarta'da.

0: Malay Yarımadası ve Endonezya'daki müzikal yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken sırada Endonezyalı folk şarkıcısı ve besteci Sandriyati var. Uzak mesafelerin, ruhların bir arada olmasına engel olamayacağını anlatan parçasının adı Rumah Hati. Türkçe'ye en yakın şekilde çevirirsek adı Gönül Evi.
1: Kita

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız Endonezyalı müzik grubu Marco Marche'den Jamana. Teknik yapımda Ramazan Özbay ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Görüşmek üzere.

Herkese mutlu akşamlar. Delta Bötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Programımızı Floyd Jones'tan On the Road Again'le açtık. Floyd'un bu şarkısı 1968 yılında Kent Heat grubu tarafından yeniden seslendirilerek pop rock listelerinde üst sıralara ulaşmıştı. Ekonomik ve sosyal sorunlara yer verdiği kasvetli şarkılarıyla bilinen Floyd Jones, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Chicago'ya gelen elektrik blues müzisyenlerinin ilklerindendi. Rivayete göre Howlin' Wolf'un kendisine gitar hediye etmesinin ardından ciddi olarak gitar çalmaya başlayan Floyd Jones, armonikacı Snooky Pryor, mandolinci Johnny Young ve gitarist Moody Jones gibi isimlerle çaldı. Kariyerinin sonlarına doğru elektrik basa yönelen Jones, ilk kaydını 1947'de, son kaydını ise 1979'da yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da festivallere de çıkan besteci müzisyenimiz,

Floyd Jones ve Eddie Taylor birlikte seslendirdiler Hard Times ve Dark Room. Floyd Jones gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Chicago'ya gelen ve birçok müzisyenle birlikte çalan Johnny Young'la devam ediyoruz. Johnny Young, döneminin az sayıda blues mandolincilerinden. Mandolinin yanı sıra gitar çalıp şarkı da söyleyen bir isim. Her ne kadar Chicago blues'u mandolinle pek ilişkilendirilmese de, Johnny Young elektrik mandolini ile bu türün başlangıç dönemlerinde oldukça ilgi gördü. İlerleyen yıllarda blues müziğinde daha şehirli ve modern bir tını arayan dinleyiciler içinse gitarını ve sesini kullandı. 60'ların sonunda beyaz dinleyicilerin blues'a olan ilgisiyle birlikte Johnny Young'ın mandolini tekrar duyulmaya başlandı. Müzikten hiçbir zaman büyük paralar ve şöhret kazanmayan Johnny Young, her türlü zorluğa rağmen modern mandolin stiliyle Chicago blues tarzında önemli bir iz bıraktı. Johnny Young'ı biraz daha yakından tanımanız için sizlere seçtiğimiz parçalar Stealin', Tighten Up On It ve Kidman Blues.

sesi, mandolini ve gitarıyla radyolarınızda yer alan Johnny Young'dan Stealin', Tighten Up On It ve Kidman Blues şarkılarını dinledik. Texas'tan çıkan gitarist Albert Collins ile programımız devam ediyor. Albert Collins ve parçası Too Tired sizlerle.

Too Tired'la Albert Collins'i dinledik. Bu şarkının 1990 yılında Gary Moore ve Albert Collins'in birlikte çaldığı bir versiyonunu da hatırlayan dinleyicilerimiz olacaktır. Mr. Iceman lakabıyla da anılan dinamik blues gitaristi Albert Collins'in geçmişine göz atarsak, müziğe keyboard çalarak başladığını görürüz. Kariyerinin ilk yarısında kuzeni Lightnin' Hopkins'in yanı sıra hayranı olduğu Clarence Gatemouth Brown, John Lee Hooker ve T-Bone Walker gibi isimlerle çalma şansını yakalar. Kulüplerde gitar çalarken seyircinin arasında yürümesiyle ünlenir. Öyle ki bazı konserlerinde gitarına 30 metrelik kordon takarak seyircilerin arasına karıştığı olur. 1962 yılında çıkan single'ı Frosty 1 milyondan fazla satan ve 60'lı yıllardaki bluesu canlandırma hareketi sayesinde geniş kitlelere çalmaya başlayan Albert Collins, ilginçtir 70'lerin sonuna kadar hiç kayıt yapmamıştı. Ama 1978 yılına ait Ice Pickin' albümü sayesinde uzun bir aradan sonra stüdyoya girmişti. 80'ler ve 90'larda bir yandan konser ve kayıt çalışmalarına devam ederken, diğer yandan televizyon programlarına ve filmlere konuk olan Albert Collins, ne yazık ki 1993 yılında aramızdan ayrıldı. Dilerseniz Albert Collins'i Frosty ve Ice Pick adlı iki ünlü parçasıyla yeniden dinleyelim.

Albert Collins, Frosty ve Ice Pick ile sizlerleydi. 12 yaşında gitar çalmaya başlayan bir diğer Teksaslı Sonny Rhodes, şimdiki konuğumuz. T-Bone Walker, P.V. Creighton ve B.B. King'den etkilenen Rhodes, askerliği sırasında DJ'lik yaptı. Radyo programlarında genellikle country ve blues plakları çalıyordu. Bas çalmayı da öğrenen müzisyen, Freddie King ve az önce dinlediğimiz Albert Collins'in gruplarının arkasında sahneye çıktı. Askerlikten ayrıldıktan sonra çeşitli single'lar yapan ve 70'li yılları Avrupa'da turnede geçiren Sonny Rhodes, bu kıtada The Blues Is My Best Friend ve Out of Control gibi albümlerde kaydetti. Ancak bu albümlerinin satış

trafiği pek yüksek olmadı. 80'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönerek burada blues kariyerine devam eden, asıl adı Clarence Edward Smith olan müzisyenimizin belki de en ayırt edici özelliği lap steel gitar çalan birkaç bluescudan biri olmasıdır. 50 yıldır müzik dünyasında yer alan çağdaş bluesun bu renkli müzisyeni 300'e yakın şarkı kaydetti. 15 kez blues müzik ödülüne aday gösterilen ve bir kez de ödülü kazanan Sonny Rhodes, Amerikan Kongresi tarafından da blues efsanesi unvanına layık görüldü. Genellikle kendi bestelerini seslendirmeyi tercih eden Sonny Rhodes'tan sizler için seçtiğimiz şarkılar Ain't Nothing But The Blues, House Without Love ve If The Blues Fits, Wear It.

Sonny Rhodes'tan dinledik. Ain't Nothing But The Blues, House Without Love ve If The Blues Fits, Wear It. Programımızı Floyd Jones'un On The Road Again şarkısıyla açmıştık. Dilerseniz Kent Heath'in 1968 yılındaki bu şarkıya yaptığı yorumla da programımızı kapatalım. Armonika'da Alan Blind Al Wilson'ın yer aldığı Kent Heath seslendiriyor. On The Road Again. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

goddamn thing do what I have.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Jacques Ibert'in Nefesli Çalgılar Beşlisi için 1930 yılında bestelediği 3 kısa parçayı ve Felix Mendelssohn'un Opus 56 İskoç başlıklı La Minör 3. Senfonisini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Richard Wagner'le başlıyoruz. 20 Ekim 1842 tarihinde ilk seslendirilişinin ardından besteciyi üne kavuşturan Rienzi Operası'nın uvertürünü Maurice Jansons yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası seslendiriyor.

Richard Wagner'in Rienzi operasının uvertürünü Maris Jansons yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın en büyük oğlu olan Wilhelm Friedemann Bach'ın 1745 tarihli Fa majör sinfonya formundaki eseriyle devam ediyoruz.

Stefan May yönetimindeki Berlin Erken Müzik Akademisi, Wilhelm Friedemann Bach'ın 1745 tarihli Fa majör sinfonya formundaki eserini seslendirdi. Arvo Pärt'ın 1997 yılında koro için kaleme aldığı Kutsal Kaseli Kadın adlı kompozisyonu var sırada.

Jacques Ibert'in Nefesli Çalgılar Beşlisi için 1930 yılında bestelediği 3 kısa parçayı Galliard Ensemble seslendirdi. Franz Liszt'in Fa minör 1 numaralı Macar Rapsodisi var sırada. Sergiu Comisiona yönetimindeki Vancouver Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Franz Liszt'in Fa minör 1 numaralı Macar Rapsodisini Sergiu Camisona yönetimindeki Vancouver Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Geleneksel bir Katalan ezgisi ve ardından geç barok dönem bestecilerinden François Campion'un Le Ramage adlı parçasıyla devam ediyoruz.

Zefir Otorna topluluğu, geleneksel bir Katalan ezgisini ve ardından François Campion'un L'Eremage adlı parçasını seslendirdi. Dora Piacevic'in solo piyano için Opus 19 Çiçeklerin Hayatı başlıklı 8 parçadan oluşan serisi var sırada.

Dora Piacevic'in Opus 19 Çiçeklerin Hayatı başlıklı eserini piyanist Ida Gamulin seslendirdi. Programımızın bu bölümünü Felix Mendelssohn'un 1829-1842 yılları arasında İskoçya gezisinden etkilenerek kaleme aldığı Opus 56 İskoç başlıklı La Minör 3. Senfonisi ile noktalıyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 56 İskoç başlıklı La Minör 3. Senfonisini Ari Rassilainen yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notun o gece yayını devam ediyor. Sergey Rahmaninov'un 1913 yılında solistler, koro ve orkestra için kaleme aldığı Çanlar başlıklı koral senfonisini ve Igor Stravinsky'nin Rimski-Korsakov'un anısına ithafen bestelediği Şan Fünevr başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın bu bölümü, 2010 yılında Yaylı Çalgılar Dörtlüsü olarak bir araya gelen Enes Kuartet'in konser kayıtlarından sunacağımız İki Beethoven eseriyle başlıyor. İlk olarak bestecinin Razumovski başlıklı eserler serisinden Mi minör 8 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü dinliyoruz.